Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. Odaya yatırım odaklı bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: çıkardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odaya Radyo'da.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

yeniden yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

0: yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş nedeni olabildiğini hiç düşündünüz mü? Yatırımcıların risk alma iştahı ile güvenli liman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odea için hazırladığı Risk On, Risk Off Nedir? Piyasaların haleti ruhiyesini okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odea ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri yaratabilir. Çünkü fiyatlar artık sadece temel değerleri değil, yatırımcıların stres seviyesini de yansıtır. Piyasaları okumayı zorlaştıran şey, aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk on veya risk off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz, ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk on, risk off okuması piyasaların daha çok fırsatlara mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfetmeye devam etmek için The Magger'daki Odea ile yatırım içeriklerini ve Odea Radyo'yu takipte kalın.
2: Merhaba, ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
3: Odea Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeon Radyo'ya kulak ver.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz yatırımcı için bir kazanç aracı mı yoksa bir risk yönetimi aracı mı?
3: Riski döviz ile yönetmek mümkün mü sorusunu konuşurken burada çok ince bir çizgi var. Çünkü mesele dövize geçelim mi sorusu değil. Mesele kur riskini nasıl okuduğumuz ve nasıl yönettiğimiz. Öncelikle şunu netleştirelim. Döviz her zaman kazandıran bir yatırım aracı değildir. Özellikle dezenflasyon sürecinde, reel faizlerin pozitif olduğu dönemlerde TL varlıkların sunduğu reel getiri daha cazip olabilir. Bu nedenle dövizi otomatik bir korunma aracı gibi görmek sağlıklı değil. Ama Türkiye gibi ithalata, enerjiye ve ara malına yüksek derecede bağımlı bir ekonomide kur ile enflasyon arasında güçlü bir geçişkenlik olduğunu da biliyoruz. Kur artışı maliyetleri, maliyetler fiyatları etkiliyor. Bu mekanizma yatırım kararlarında tamamen göz ardı edilemez. Burada ayrımı yapmak önemli. Reel sektör açısından döviz bir yatırım tercihi değil, çoğu zaman bir risk yönetim aracıdır. İthal girdisi olan, döviz borcu bulunan ya da ihracat geliri dövize bağlı olan firmalar için hedge mekanizmaları kritik. Forward, opsiyon, swap gibi türev araçlarla ya da doğal hedge dediğimiz gelir gider dengesi üzerinden yapılan koruma yöntemleri bu nedenle kullanılıyor. Ama amaç kazanç değil. Nakit akışını öngörülebilir kılmak. Gerçek kişiler açısından tablo biraz farklı. Türkiye'de dolarizasyon oranları tarihsel olarak yüksek. Son 10 yılda %51'lere kadar çıkan bir oran gördük. Bugün %40-45 bandında. Bu hala yüksek bir seviye. Yani hane halkının zaten ciddi bir uzun döviz pozisyonu bulunuyor. Dolayısıyla dövize yönelmek çoğu yatırımcı için yeni bir davranış değil. Mevcut yapının devamı niteliğinde. Bu noktada önemli bir başlık da altın. Son yıllarda altın sentetik bir döviz enstrümanı gibi çalışmaya başladı diyebiliriz. Hem küresel risklere karşı korunma aracı olarak görülüyor hem de TL'deki değer kaybına karşı bir denge unsuru olarak tercih ediliyor. Özellikle bireysel yatırımcı tarafında altının payının artması klasik dolarizasyonun bir kısmının altına evrildiğini gösteriyor. Ama burada temkinli olmak gerekiyor. Eğer ekonomide rezerv birikimi sürüyorsa, cari denge iyileşiyorsa, reel faiz pozitifse ve enflasyon düşüş patikasındaysa kur artışları geçmiş dönemlere kıyasla daha sınırlı kalabilir. Böyle bir senaryoda döviz taşımak beklenen korumayı sağlamayabilir ya da fırsat maliyeti yaratabilir. Dolayısıyla mesele dövize geçelim mi geçmeyelim mi değil. Mesele mevcut portföy yapısının zaten ne kadar döviz içerdiğini görmek. Çünkü %40-45 dolarizasyon oranı bize şunu söylüyor. Türkiye'de yatırımcı zaten önemli ölçüde kur riskine pozisyon almış durumda. Bu yüzden risk yönetimi konuşulurken şu soruyu sormak daha doğru olabilir. Portföyünüz gerçekten dengeli mi? Kur riskine karşı korunurken başka bir riski, örneğin faiz ya da fırsat maliyetini artırıyor olabilir misiniz? Sonuç olarak döviz bazı koşullarda risk yönetiminde rol oynayabilir. Reel sektör için hedge imkanı sunar. Bireysel yatırımcı için belirsizlik dönemlerinde psikolojik bir güven alanı yaratabilir ama tek başına çözüm değildir. Strateji gerektirir, oran gerektirir ve mutlaka makro çerçeveyle birlikte değerlendirilmelidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kalın.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin'le Chill Zone'da. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odeon Radyo'da olsun.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: başlıyor. Altın gününden portföy çeşitlendirmeye, yatırım alışkanlıklarının evrimi. Yatırım alışkanlıklarımız ekonomik koşullardan teknolojik gelişmelere kadar pek çok etkenle birlikte dönüşüyor. Peki altın günü gibi geleneksel tasarruf yöntemlerinden dijital yatırım araçlarına uzanan bu değişim yatırım tercihlerimizi nasıl şekillendiriyor? Odeya'nın altın gününden portföy çeşitlendirmeye yatırım alışkanlıklarının evrimi başlıklı kısa makalesinde geçmişten günümüze değişen yatırım davranışlarına ve geleceğin yatırım anlayışına yakından bakıyoruz. Yatırım alışkanlıkları ekonomik koşulların değişmesi, dijital yatırım araçlarının yaygınlaşması ve finansal bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dönüşüm geçiriyor. Eski dönemlerde geleneksel birikim yöntemleri ön plandayken günümüzde yatırımcılar daha farklı seçenekleri değerlendirebiliyor. Ancak birikimi korumak, geleceği güvence altına almak ve doğru finansal kararlar vermek her dönemde temel amaçlar arasında yer alıyor. Finansal okuryazarlık Türk kültüründe aslında yeni bir kavram değil. Kökleri altın günü geleneğine kadar uzanıyor. Başta çalışma hayatında yer almayan kadınlar olmak üzere pek çok kadın uzun yıllardır altın günleri düzenleyerek hem sosyalleşiyor hem de bireysel birikim yapıyor. 1960'lı yıllardan bu yana farklı biçimlerde varlığını sürdüren altın günü, disiplinli tasarrufu teşvik eden kolektif bir finans modeli olarak değerlendiriliyor. Farklı ülkelerde de benzer gelenekler uygulanıyor. Hindistan'daki Chitfund ve Meksika'daki Tanda sistemlerinde bir grup insan düzenli aralıklarla ortak bir havuza para yatırıyor ve biriken tutar sırayla grup üyelerine aktarılıyor. Altın gününden kripto varlıklara uzanan bu yolculukta bilgiye erişim de her geçen gün kolaylaşıyor. Mobil uygulamalar, fon karşılaştırma motorları ve çevrim içi analiz araçları piyasa verilerine pratik biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Sosyal medya, çevrim içi forumlar ve yapay zeka destekli sohbet robotları da yatırım davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak ulaşılan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan karar vermemek önem taşıyor. Konda Araştırma ve Danışmanlık'la Nisan 2026'da gerçekleştirilen Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Alışkanlıkları Araştırması da yatırım ekosistemindeki değişimi gözler önüne seriyor. 1425 kişiyle yapılan araştırmaya göre son 3 ay içinde yatırım yapmaya başlayanların %71'ini kadınlar oluşturuyor. 18-33 yaş grubunun yatırım dünyasındaki görünürlüğü de giderek artıyor. Araştırmaya göre düzenli yatırım veya birikim yapanların oranı %34 iken yatırım araçlarından en az birine sahip olanların oranı %52'ye ulaşıyor. Bu farkın merkezinde ise altın yer alıyor. Katılımcıların %35'i altına yatırım yaptığını belirtirken her 5 altın yatırımcısından ikisi altını bir yatırım olarak tanımlamıyor. Çünkü altın yatırımdan çok güvende hissetme ve kötü günler için birikim yapma davranışıyla ilişkilendiriliyor. Kadınların yatırım tercihleri büyük ölçüde altın üzerinde yoğunlaşırken, erkek yatırımcılar borsa, yatırım fonları ve kripto varlıklar gibi araçlara daha fazla yöneliyor. Bununla birlikte bu araçların kullanım oranları hala sınırlı kalıyor. Araştırmaya göre borsaya yatırım yapanların oranı %7, yatırım fonu kullananların oranı %3, kripto varlık sahibi olanların oranı ise %2. Finansal okuryazarlık seviyesi yükseldikçe tüm yumurtaları aynı sepete koymama eğilimi de güçleniyor. Portföy çeşitlendirme, farklı varlık sınıflarını bir araya getirerek olası piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Geleceğin yatırım anlayışı ise geleneksel yöntemlerle modern araçları buluşturan hibrit bir modele işaret ediyor. Altın günlerinden dijital yatırım platformlarına uzanan bu dönüşüm, araçlar değişse de düzenli birikim yapmanın ve doğru bilgiye dayanarak karar vermenin önemini koruduğunu gösteriyor. Yatırım alışkanlıklarının geçmişten bugüne nasıl evrildiğini ele alan farklı içerikleri keşfetmek için Odeya'nın O-Blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde biraz gündem konuşmak istiyorum. Son dönemde çok tabii hareketli, 2026 yılı özelinde tabii çok hareketli günler geçiriyoruz. Bir yandan da tabii gözümüz ve savaşın gidişatında. Genel şimdi bir gündeme baktığımızda öne çıkan birkaç konuyla ilerleyelim. Yani ne etkiliyor piyasaları, yatırımcılar genellikle neyi takip ediyorlar? Son durum nedir? Şimdi genel özete baktığımızda tabii savaş en önemli konu. 3-4 aydır burada baktığımız konu Amerika ile İran arasındaki savaşın nereye evrileceği konusu ki oradaki haber akışı da çok değişken oluyor. Bir ateşkes oluyordu, işte bir bozuldu derken Trump bir böyle konuştu, bir şöyle konuştu derken çok ciddi piyasalarda hareketler görüyoruz ki son yılların herhalde bakıldığında global olarak belirsizliğin en yüksek, volatilitenin de çok yüksek olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu tabii bu dönemde de haliyle yatırım kararları almak, yatırım yapmanın da zor olduğu bir süreçten geçiyoruz. Şimdi tabii savaş konusu nereye evrilecek, nasıl olacak da hızlıca bir gündem, bir güncelleme verirsek burada herkesin takip ettiği gibi bir Amerika-İran arasında bir ateşkes mutabakat zaptı ile imzalanmıştı. Bir ateşkes vardı ve bununla beraber biraz piyasalara olumlu yansıyıp risk iştahında artış görmüştük. Fakat sonrasında bu ateşkes son buldu ve yeniden karşılıklı saldırılarla bölge iyice yeniden alevlenmişti. Şimdi son duruma geldiğimizde tabii saldırılar karşılıklı devam ediyor. Amerika arka arkaya operasyonlar düzenlemişti, hava operasyonları. İran bunlara karşılık vermişti bölgedeki komşu ülkelere, komşu ülkelerdeki Amerikan üslerine ve komşu ülkelere bu misilleme saldırılarını yapmıştı ve Hürmüz Boğazı yeniden kapanmıştı ve kapanmasıyla beraber de petrol fiyatları yeniden yükseldi. Bu ateşkesle beraber Hürmüz Boğazı yeniden açılmıştı. Açılmasıyla beraber savaş öncesi seviyelere petrolün döndüğünü görmüştük. Çok hızlı bir düşüş kaydetmişti. Fakat yeniden bu ateşkesin bozulması ve saldırıların başlamasıyla beraber Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı ve onunla beraber petrol fiyatlarında da yükseliş olduğunu görüyoruz. Son duruma gelirsek son birkaç günde bir ara verilmişti karşılıklı saldırılara. Piyasa bundan bir umutlanmıştı ama şu anda çekimi yaptığımız günün bir gün öncesine döndüğümüzde yeniden saldırıların başladığını görüyoruz karşılıklı olarak. Bununla beraber de o piyasanın yani birkaç gündür bunlar durdu. Bir anlaşma üzerinde çalışılıyor mu? Bir ateşkese gider mi umudunu? Bu umutla beraber de artan risk işte tersine dönmüş oldu. Dün akşam ki bu programı çektiğimizin bir gün önceki akşamında yeniden karşılıklı hava saldırılarının olmasıyla beraber yeniden piyasalarda risk iştahının düştüğünü görüyoruz ki bunun ilk göstergesi hızlı bir şekilde yeniden petrolün yükselmesi oluyor. Tabii buradan tabii savaş nereye evrilecek belli. Amerika ile İran arasında müzakerelerin olduğunu biliyoruz arabulucular üzerinden. Bu bir şekilde bir yeniden bir ateşkese bir mutabakat zaptına evrilir mi yoksa daha da derinleşecek bir savaşa mı gider? Bunu tüm dünya takip ediyor ama takip ettiği sürece de tabii piyasadaki bu tahribatı da piyasaya vermeye devam ediyor. Burada en önemli konusu gözümüzün tabii petrollü olması. Petrol birçok dinamiği etkiliyor, özellikle de enflasyon. Burada enflasyonla beraber hem merkez bankalarının faiz patikaları hem de global büyüme açısından etkileri çok büyük tabii. Ondan dolayı yurt içi açısından, bizim açımızdan da tabii petrolün seyri çok önemli. Bundan dolayı da aslında herkesin gözü petrolde. Bu çatışmalar devam ettiği sürece, Hürmüz Boğazı'ndaki bu sıkıntı devam ettiği sürece de petrol fiyatları yüksek seyrini koruyacaktır. O yüzden burada hızlı bir şekilde bir anlaşmaya gidilmesi bu açıdan çok önemli. Ama şu anki resimde baktığımızda tansiyon yüksek devam ediyor ve bununla beraber petrol fiyatlarında yüksek seyretmesi açıkçası enflasyon kaygılarını da beraberinde getirmeye devam ediyor. Bir yandan tabii global büyüme açısından da negatif bir görünüm ortaya koyuyor. Şimdi Tabii dediğim gibi burada nereye bu savaş evrilecek, nasıl olacak ve bununla beraber tabii piyasa önümüzdeki süreçte etkileri çok önemli. Bunları artık çok uzun vadeli konuşmak kolay olmuyor. Haber akışı çünkü çok hızlı. Bir günde her şey değişebiliyor. Bunlar tabii geldikçe önümüzdeki programlarda daha detaylı konuşacağız. Ama bugün özelinde baktığımızda bölgedeki riskler yüksek, piyasadaki risk iştahı da düşük seyrediyor. Şimdi tabii bunun piyasa etkileri derken aslında petrol ve bununla beraber enflasyon dedik. Bunu tabii merkez bankalarına bağladığımız noktada en öne çıkan konu Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararları. Şimdi piyasayı en çok etkileyen tabii bu jeopolitik riskler ve savaşın etkileri. Ama öte yandan da Fed'in faiz patikası nasıl olacak? Faiz arttıracak mı, arttırmayacak mı? Sabit mi bırakacak? Şu ortamda açıkça söylemek gerekirse 2026 özelinde artık bir indirim çok gerçekçi durmuyor. Bir anda böyle çok hızlı bir şekilde işlerin normalize olup da sene sonuna doğru böyle her şeyin çok normal olmadığı bir durumda ki pek öyle olacak gibi gözükmüyor. Çünkü bu yüksek petrol fiyatları ve yaşanan bu sıkıntılar haliyle tahribat veriyor ve bunların geçmesi böyle bir günde olmuyor. O yüzden bir Fed'den bir faiz indirimi artık bu yıl üzerinde çok gerçekçi olmayabilir ama piyasanın odaklandığı nokta bir faiz artışı yapmadan 2026 yılını bitirebilir mi yoksa faiz artışı yapmak zorunda mı? Mevcut ortamda Amerika'nın enflasyonu yüksek seyrediyor. Yeni Fed Başkanı Warsh enflasyonu hedefe düşürmek konusunda çok sert mesajlar veriyor. Çok kararlı mesajlar veriyor. Bu ortamda Fed'in faiz patikası da piyasaları çok etki edecektir. Ateşkesle beraber petrol fiyatlarının savaşın öncesine dönmesi piyasada bir umut yaratmıştı. Yani petrol fiyatları hızlı bir şekilde geri geldi. Bu yüzden Fed faiz arttırmadan sabit bırakarak yılı tamamlayabilir algısı oluşmuştu ki ta ki bu ateşkesin bozularak yeniden petrol fiyatlarının yükselmesi burada bu tedirginliği yaratmaya devam ediyor. Zaten mevcutta hedeflerin üzerinde olan Amerika enflasyonunun petrolle beraber daha da yüksek seyrini koruması beklendiğinden dolayı Fed'in bir faiz arttırımı yapma ihtimali de ciddi anlamda fiyatlanıyor piyasada. Özellikle bir de istihdam tarafında da öyle çok majör bir daralma olmadığından dolayı Fed'in bu kapısı açık gözüküyor. Fakat yine de bence savaşın gidişatı burayı etkileyecektir. Şimdi bugün bu programı çektiğimiz günün akşamında Fed'in faiz kararı var. Bu program yayınlandığında tabii kararın ne olduğunu biliyor olacağız ama bugün programı çektiğimiz günün akşamında karar gelecek. Şimdi burada genel beklenti faizlerin sabit bırakılması. Birkaç artış bekleyen kurum var ama genel konsensus bu toplantıda Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönünde ki benim beklentim de bu yönde. Ama bir sürpriz gelir mi artış yönünde? Tabii takip edilecek ama genel beklenti dediğim gibi sabit bırakması yönünde. Onun dışında aslında sabit bıraksa bile piyasanın en yakından takip edeceği konu başkanın Kevin Warsh'un toplantı sonrasındaki basın toplantısı açıklamaları olacak. Karar metnindeki satır araları yani piyasa burada ileriye yönelik nasıl bir mesaj veriyor Fed faiz arttırımı ile ilgili onu takip edecek. Tabii burada sert şahin duruşunu devam ettirmesini ben bekliyorum ama piyasa bunu nasıl algılayacak bu önemli. Ne kadar tonuna kadar sert olacak ya da olmayacak bunu takip etmek gerekiyor ama sonrasında eğer burada bir faiz artışı gelmezse sonrasındaki toplantılar için açıkçası savaşın gidişatı bence Fed'in faiz patikasını belirleyecektir. Bir şekilde faiz arttırmadan buradan çıkabilir mi? Bunun arayışı içerisinde olabileceğini düşünüyorum ama bu şekilde jeopolitik riskler yüksek giderse, bu şekilde petrol fiyatları yüksek giderse tabii bir faiz arttırımı yapmak zorunda da kalabilir belki Eylül ayında ama savaşın gidişatı bu kararı belirleyecektir. Bugünkü toplantıda da biraz ileriye yönelik bunun sinyallerini vermesi bekleniyor. Şimdi tabii piyasayı etkileyen önemli iki konu bunlar aslında. Birincisi bu jeopolitik riskler ve savaşın gidişatı. İkincisi de Merkez Bankası'nın faiz kararları özellikle Fed'in faiz kararı piyasaları etkiliyor. Tabii yurt içine baktığımızda biz de ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle zaten hali hazırda enflasyonla ciddi mücadele eden bir ülke olduğumuz için ve sıkı para politikasını da devam ettirdiğimiz için petrol fiyatlarının yükselmesi bizim bu programda daha da tabii elimizi zorlaştırıyor. Daha uzun bir süre Türkiye Merkez Bankası'nın daha sıkı para politikasını devam ettirmesine sebep oluyor. Tabii bu şekilde gittiği sürece sıkı politika devam edecektir. En son Merkez Bankası'nın toplantısında faizleri sabit bıraktı. Ama üst banttan fonlamaya, %40'tan fonlamaya devam ediyor. O %37 politika faizden normalize etmedi. Bu şekilde piyasa devam ederse sıkı para politikasına devam edecektir. Bu üst banttan fonlamaya devam edecektir. Olur da jeopolitik konusu, jeopolitik ise iyice artar. Petrol fiyatları iyice yükselirse belki yılın geri kalanında faiz arttırımı yapmak bile zorunda kalabilir. Ama bas senaryoda işlerin birazdan normalize olması ve enflasyon, dezenflasyonun devam etmesiyle beraber de hani yılı şu andaki faiz seviyesinden biraz da aşağıda bitirmeyi öngörüyoruz. Yurt içi piyasada %37'nin biraz da altında bir yerde, yani sene sonuna doğru bir faiz indirimleriyle yurt içi tarafta yılı bitirebileceğimizi öngörüyoruz. Ama tabii yurt dışı için söylediğim konu yurt içi için de geçerli. Eğer burada petrol fiyatları daha uzun süre yüksek devam ederse yurt içi enflasyonda dezenflasyon sürecinin yavaşlaması Merkez Bankası'na belki faiz indirimi yapamamasına da sebep olabilir. Bunu tabii takip edip göreceğiz ama yurt içi tarafta da sıkı para politikası devam ediyor. Hali hazırda enflasyon tarafında rüzgarların ters estiği bir noktada. Şimdi tabii burada piyasa etkilerine baktığımızda tabii genel olarak yurt içi olsun yurt dışı olsun tabii faizlerin petrolün yüksek seyretmesi, faizlerdeki yükseliş beklentisi, işte bu Fed'den bu yıl özelinde bir faiz artışı beklentisi de tahvil faizlerine de çok olumsuz yansıyor. Amerika'daki tahvil faizlerinde de ciddi yükseliş görüyoruz. Bununla beraber tabii bir yandan güvenli liman enstrümanı olması, bir yandan da artan faizlerin desteklemesiyle global olarak doların da değer kazancı devam ediyor. Bunların tabii hepsi emtia tarafı için olumsuz oldu. Özellikle yatırımcıların çok yakından takip ettiği altın ve gümüş fiyatlarında düşüş devam ediyor. Bu saydığımız savaşın etkileri devam ettiği sürece de biraz altın gümüş fiyatları baskılanmış durumda. Sebebi de işte yükselen faizler, değer kazanan dolar, bunların hepsi emtia için olumsuz oldu ve altın ve gümüş de burada baskılanmaya devam ediyor. Borsa tarafına gelirsek aynı şekilde bu global ortamın kötü olması borsaları da olumsuz etkiliyor. Özellikle ayrı bir parantez açalım. Amerika tarafında biliyorsunuz çip sektörü, yapay zeka, teknoloji teması çok iyiydi. Çok ciddi bir rally yaşamışlardı. Savaş ortamında bile bu rally'yi gördük ama son birkaç haftadır biraz yarı iletken sektörü ilgili, çip sektörü ilgili, tabii yapay zeka ile ilgili biraz fazla mı şişkinlik var? Burada belli rekabet konuları gündeme geliyor. İşte Çin tarafından belli yapay zeka ile ilgili geliştirmeler var. Burada rekabet artıyor. Rekabetin artması tabii bir yandan da hani burada maliyetler konusundan belli soru işaretlerini doğuruyor. Tabii Çin'in rekabete girmesi hani Amerika'daki yapay zeka sektörüne sonuçta bir rakip gelmiş oluyor. Bundan dolayı işte şirket fiyatlamalarında Amerika'daki yapay zeka şirketlerinde belli değer kayıpları görüldü bu rekabetin artmasıyla beraber. Bir yandan işte çip sektörü sorgulanmaya başladı. Çok mu değerli, işte çok mu fazla piyasa kalabalıklaştı, çok mu fiyatlamalar yüksek oldu tedirginliğiyle son birkaç haftadır biraz yapay zeka temasından, çip sektöründen, yarı iletken sektöründen biraz rotasyon başladı. Biraz da ekonominin daha dinamik olan sektörlerine biraz da bir rotasyon var. İşte buradan biraz çip sektöründen, teknoloji temasından çıkarak biraz da ekonomik dinamiklerle yürüyen sektörlere bir rotasyon olduğundan dolayı da Amerikan borsalarında özellikle teknoloji sektöründe bir sert satış olduğunu da görüyoruz. İşte Nasdaq en tepesinden %10 gerileyerek düzeltme bölgesine girmiş durumda. Teknik olarak, yani teorik olarak zirveden %10 geri çekilmeler, düzeltme, %20 geri çekilmelerde, düşüşlerde ayı piyasasına giriş olarak tanımlanıyor. Nasdaq'ta bu teknoloji ağırlıklı olan Nasdaq endeksinde bu son satışlarla beraber zirve seviyesinden %10 değer kaybetmesi burada bir düzeltme bölgesine girdiğini gösteriyor. Fakat ben bunları sağlıklı düzeltmeler görüyorum. Bazen bu panikler yaşanabiliyor ama ben hala teknoloji temasının hala çok güçlü olduğunu, yatırımların güçlü olduğunu ve burada biraz da bu ortalıktaki jeopolitik risklerin azalmasıyla beraber önümüzdeki süreçte bu temanın güçlü devam edeceğini öngörüyorum. ama ara ara tabii bu satışları görebiliyoruz. Ama tema bence güçlü gidiyor. Ama burada da son dönem piyasaya baktığımızda borsada da bu satışı görüyoruz. Teknoloji öncülüğünde Amerika tarafındaki, bunu Asya tarafında da görüyoruz. Asya tarafı da ağırlıkla teknoloji tarafında gidiyor. Asya Pasifik tarafında da özellikle burada Güney Kore KOSPI endeksine bakmamız lazım. Ağırlıklı çipse yarı iletkenler teknoloji temasıyla giden bir endeks. Güney Kore KOSPI endeksi bu teknoloji teması, teknoloji tarafıyla ilgili olumlu haber olduğunda çok ciddi yükselişler sergilerken olası bu rotasyonlarda ciddi satış görüyor ki bu son birkaç gündür satışları da çok sert oldu. KOSPI endeksinde, Güney Kore KOSPI endeksinde, onda yatırımcı, özellikle teknoloji tarafında olan yatırımcılar da bu endeksi, Güney Kore KOSPI endeksini takip edebilirler. Oradaki hareketler önemli çünkü içinde işte çok bu işi yapan yarı iletken şirketleri, işte Samsung gibi büyük şirketler gibi, yapay zekanın işte yeni sektöre girenler, yeni halka arz olanlar da orada olabiliyor. Burada ciddi anlamda teknoloji teması ağırlıklı bir borsa. Oradaki hareketlerde bir sinyal veriyor teknoloji temasıyla ilgili. Borsa tarafı, dediğim gibi, bu teknoloji satışı gördük. MTA tarafı, altın, gümüş çoğu yatırımcının takip ettiği konularda baskılanmaya devam ediyor. Savaş devam ettiği sürece burada biraz altın ve gümüş MTA fiyatlarının yükseliş açısından biraz zorlandığını görüyoruz. Dolar yüksek seyretmeye, güçlü seyretmeye devam ettiği sürece, faizler yüksek olduğu sürece, Fed'den faiz artışı beklentileri devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatları yukarı yönlü hareketinde zorlanıyorlar. Ama burada piyasa bu riskleri atlatır, İşler biraz daha düzeye çıkarsa, tabii o zaman savaş öncesindeki gördüğümüz bir mini rallileri de görme ihtimali var. Ama burada tabii piyasanın nasıl bir seyredeceği önemli. Genelde kurumlar altınla gümüşle ilgili yıl sonu beklentilerini, 2027 yılı beklentilerini biraz aşağı çekmiş durumdalar. Ama hala genel görüşteki yıl sonu altın ve gümüş onz başında, dolar olarak onz olarak olan beklentilere baktığımızda yıl sonu beklentileri hala şu anki gördüğümüz mevcut seviyelerden, fiyatlardan daha yüksek seviyelerde. Sadece daha önceki, savaş önceki zamanlara göre beklentiler aşağı çekilmiş durumda. Ama hala altın ve gümüş fiyatı beklenti yıl sonunda bugünkü fiyatlardan daha yüksek. O yüzden hani burada bir şekilde piyasa bu savaş tedirginliğini de atlatır ve piyasa biraz normalize olursa, o zaman altın, gümüşü bu gördüğümüz mevcut seviyelerden daha yüksek yerlerde görme ihtimalinde piyasa hala görüyor. MTA bu şekilde, borsalar zorlanıyor. Haliyle tahvil tarafları faizler arttığından dolayı tahvillerde düşüş oluyor. Yani genel olarak da piyasada, global piyasada bir negatif hava var. Bunu biraz daha bu özellikle riskli ürünlerde fiyatlamaların getirilerinin düşük olduğunu görüyoruz. Biraz daha defansif tarafa piyasa, global olarak konuşuyorum da, defansif olarak çekilmiş durumda. Biraz daha nakit, likit muadili enstrümanlara biraz daha geri çekilmiş durumda. Biraz daha güvenli geliyor da, güvenli liman enstrümanı, işte dediğimiz işte dolara talep geldiğini görüyoruz. Biraz daha güvenli liman enstrümanlarına piyasa çekilmiş durumda. Genel risk iştahı global olarak düşük seyretmeye devam ediyor. Zor bir yıl oluyor dediğimiz gibi yatırımcılar için. Öngörmesi biraz zor bir yıl oluyor. Ama mevcuttaki bu riskler, yani savaş, faiz artışı gibi konular devam ettiği sürece yatırımlarda finansal enstrümanların değer kazancı için biraz zorlandığı bir ortam olmaya devam ediyor. Ama bu mevcut riskler bir anda değişebiliyor. Haber akışı çok hızlı olabiliyor. Piyasada bunları takip ediyor. Eğer burada bu bahsettiğimiz riskler ortadan kalkarsa da, o zaman piyasada biraz daha değerlemelerin yükselmesi beklentisi bulunuyor. Yurt içi tarafta tabii bu söylediklerim yurt içi taraf için de geçerli. Baktığımızda bizim borsada diğer borsalar gibi zorlanmaya devam ediyor. Hali hazırda sıkı para politikasının devam ettiği, genel risk iştahının düşük olduğu noktada tabii hisseler gibi daha riskli enstrümanlarda biraz daha zorlanıyor. Bizim borsamızda da bu yükseliş konusunda zorlandığını görüyoruz. Tahvil faizlerinin haliyle yükseliş yurt dışında, yani globalde gördüğümüz gibi yurt içinde de görüyoruz. Yurt içinde de tabii sıkı para politikası beraber, yine global için söyledim, yurt içi için de geçerli, daha çok likit muadili enstrümanlara talebin biraz daha arttı. yaptığı görülüyor. Genel olarak bu bölümde global piyasalarda hangi konular öne çıkıyor, bu çıkan konular genel olarak finansal enstrümanları nasıl etkiliyor, genel bir özet geçmek istedim. Zaten programda da belirttiğim gibi haber akışı çok hızlı olduğundan dolayı mevcuttaki haber akışta öne çıkan haber akışlarıyla beraber piyasalardaki etkilerini de bu şekilde özetlemiş olduk. Ama önümüzdeki programlarda haber akışının seyrine bağlı olarak da bir burada nasıl bir haber akışı olacak ve bunlar nasıl bir fiyatlamalarla sonuçlanacak, önümüzdeki bölümlerde de bunlara değinmeye devam edeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeo Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz kurları neden bu kadar hızlı değişebiliyor?
3: Aslında kur dediğimiz şey bir ülkenin parasının başka bir ülkenin parasına göre fiyatıdır. Ama bu fiyat sadece arz talep meselesi değildir. Faizden enflasyona, jeopolitik risklerden, Merkez Bankası kararlarına kadar pek çok beklentinin aynı anda yansıdığı bir aynadır. Önce en temel mekanizmadan başlayalım. Faiz bir ülke parasını taşımanın getirisi demektir. Eğer bir ülkede faiz oranı yükselirse o para birimini elde tutmak daha cazip hale gelebilir. Yabancı yatırımcı açısından bakarsak daha yüksek faiz daha yüksek potansiyel getiri anlamına gelir. Bu da o para birimine talep yaratabilir. Ama burada tek başına nominal faiz yeterli değildir. Asıl önemli olan reel faizdir. Eğer enflasyon yüksekse ve faiz bunu telafi etmiyorsa o zaman yüksek görünen faiz yatırımcıyı korumaz. Bu durumda para birimi değer kaybedebilir. Yani faiz artışı her zaman kuru düşürür diyemeyiz. Piyasa şuna bakar. Bu faiz enflasyonu gerçekten kontrol altına alacak mı? İkinci konu enflasyon. Enflasyon yükseldiğinde o ülkenin parasının satın alma gücü düşer. Eğer enflasyon kalıcı hale gelirse piyasa o para biriminin uzun vadede değer kaybedeceğini düşünmeye başlar. Türkiye gibi kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu ilişki daha güçlüdür. Kur artışı enflasyonu besler, enflasyon beklentisi de kuru etkiler. Bu karşılıklı etkileşim bazen bir döngü yaratabilir. Dolayısıyla kur sadece bugünkü enflasyona değil, gelecekteki enflasyon beklentisine de tepki verir. Haber akışı ve jeopolitik riskler açısından baktığımızda ise döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Bir Merkez Bankası açıklaması, beklenmedik bir siyasi gelişme, jeopolitik bir gerilim ya da küresel risk iştahındaki ani değişim. Hepsi saniyeler içinde fiyatlara yansıyabilir. Çünkü döviz piyasası bugünü değil, yarını fiyatlar. Örneğin bir ülkeye ilişkin risk algısı artarsa yatırımcılar o ülke varlıklarından çıkabilir. Bu da o ülke parasına olan talebi azaltır, kur yükselir. Tersi durumda ise risk birimi düşer, sermaye girişi olur ve para birimi değer kazanabilir. Son olarak buradaki en kritik kavram şu, beklentiler. Döviz çoğu zaman gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmeye hareket eder. Örneğin piyasalar bir faiz indirimi bekliyorsa, bu indirim gerçekleşmeden önce kurda hareket görülebilir. Çünkü piyasa o adımı önceden satın almıştır. Bu yüzden bazen faiz indirildi ama kur düşmedi gibi şaşırtıcı durumlarla karşılaşırız. Çünkü asıl fiyatlama karar öncesinde yapılmıştır. Kur sadece sonuç değildir, aynı zamanda ekonomiye yön verir. İthalat maliyetlerini etkiler, enflasyonu etkiler, şirket bilançolarını etkiler, cari açığı ve rekabet gücünü etkiler. Özellikle dış ticarete bağımlı ekonomilerde kur seviyesi büyüme kompozisyonunu bile değiştirebilir. Bu nedenle merkez bankaları kuru doğrudan hedeflemese bile kur hareketlerini yakından izler.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odaya Radyo'da olsun.

başlıyor. Altın gününden portföy çeşitlendirmeye, yatırım alışkanlıklarının evrimi. Yatırım alışkanlıklarımız ekonomik koşullardan teknolojik gelişmelere kadar pek çok etkenle birlikte dönüşüyor. Peki altın günü gibi geleneksel tasarruf yöntemlerinden dijital yatırım araçlarına uzanan bu değişim yatırım tercihlerimizi nasıl şekillendiriyor? Odeya'nın altın gününden portföy çeşitlendirmeye yatırım alışkanlıklarının evrimi başlıklı kısa makalesinde geçmişten günümüze değişen yatırım davranışlarına ve geleceğin yatırım anlayışına yakından bakıyoruz. Yatırım alışkanlıkları ekonomik koşulların değişmesi, dijital yatırım araçlarının yaygınlaşması ve finansal bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dönüşüm geçiriyor. Eski dönemlerde geleneksel birikim yöntemleri ön plandayken günümüzde yatırımcılar daha farklı seçenekleri değerlendirebiliyor. Ancak birikimi korumak, geleceği güvence altına almak ve doğru finansal kararlar vermek her dönemde temel amaçlar arasında yer alıyor. Finansal okuryazarlık Türk kültüründe aslında yeni bir kavram değil. Kökleri altın günü geleneğine kadar uzanıyor. Başta çalışma hayatında yer almayan kadınlar olmak üzere pek çok kadın uzun yıllardır altın günleri düzenleyerek hem sosyalleşiyor hem de bireysel birikim yapıyor. 1960'lı yıllardan bu yana farklı biçimlerde varlığını sürdüren altın günü, disiplinli tasarrufu teşvik eden kolektif bir finans modeli olarak değerlendiriliyor. Farklı ülkelerde de benzer gelenekler uygulanıyor. Hindistan'daki Chit Fund ve Meksika'daki Tanda sistemlerinde bir grup insan düzenli aralıklarla ortak bir havuza para yatırıyor ve biriken tutar sırayla grup üyelerine aktarılıyor. Altın gününden kripto varlıklara uzanan bu yolculukta bilgiye erişim de her geçen gün kolaylaşıyor. Mobil uygulamalar, fon karşılaştırma motorları ve çevrim içi analiz araçları piyasa verilerine pratik biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Sosyal medya, çevrim içi forumlar ve yapay zeka destekli sohbet robotları da yatırım davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak ulaşılan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan karar vermemek önem taşıyor. Konda Araştırma ve Danışmanlık'la Nisan 2026'da gerçekleştirilen Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Alışkanlıkları Araştırması da yatırım ekosistemindeki değişimi gözler önüne seriyor. 1425 kişiyle yapılan araştırmaya göre son 3 ay içinde yatırım yapmaya başlayanların %71'ini kadınlar oluşturuyor. 18-33 yaş grubunun yatırım dünyasındaki görünürlüğü de giderek artıyor. Araştırmaya göre düzenli yatırım veya birikim yapanların oranı %34 iken yatırım araçlarından en az birine sahip olanların oranı %52'ye ulaşıyor. Bu farkın merkezinde ise altın yer alıyor. Katılımcıların %35'i altına yatırım yaptığını belirtirken her 5 altın yatırımcısından ikisi altını bir yatırım olarak tanımlamıyor. Çünkü altın yatırımdan çok güvende hissetme ve kötü günler için birikim yapma davranışıyla ilişkilendiriliyor. Kadınların yatırım tercihleri büyük ölçüde altın üzerinde yoğunlaşırken erkek yatırımcılar borsa, yatırım fonları ve kripto varlıklar gibi araçlara daha fazla yöneliyor. Bununla birlikte bu araçların kullanım oranları hala sınırlı kalıyor. Araştırmaya göre borsaya yatırım yapanların oranı %7, yatırım fonu kullananların oranı %3, kripto varlık sahibi olanların oranı ise %2. Finansal okuryazarlık seviyesi yükseldikçe tüm yumurtaları aynı sepete koymama eğilimi de güçleniyor. Portföy çeşitlendirme, farklı varlık sınıflarını bir araya getirerek olası piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Geleceğin yatırım anlayışı ise geleneksel yöntemlerle modern araçları buluşturan hibrit bir modele işaret ediyor. Altın günlerinden dijital yatırım platformlarına uzanan bu dönüşüm, araçlar değişse de düzenli birikim yapmanın ve doğru bilgiye dayanarak karar vermenin önemini koruduğunu gösteriyor. Yatırım alışkanlıklarının geçmişten bugüne nasıl evrildiğini ele alan farklı içerikleri keşfetmek için Odeya'nın O-Blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Odeya Radyo. One of the greatest entertainers I've ever had the pleasure of listening to. I first met this marvelous gentleman back at Folk City, way down in the old Folk City, where the parking lot is now. Without further ado, ladies, the great blues recording artist. Here he is.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Ağustos sıcağında serin bir gölgede iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odeon Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

Sohbetimiz başlıyor. TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır? Enflasyon karşısında paranın gerçek değerini korumanın, satın alma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmanın ve tasarruf davranışlarını şekillendiren ekonomik dinamikleri anlamanın yollarını keşfetmek için sizi ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odeya için hazırladığı TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır sorusuna cevap arayan kısa makaleyle baş başa bırakıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya kategorisinden ulaşabilirsiniz. Parayla olan ilişkimiz yüzeyde oldukça basit görünür. Kazanmak, biriktirmek ve harcamak. Ama bu döngünün arkasında çok daha kritik bir gerçek yatıyor. Paranın zaman içindeki değeri. Bugünkü 100 TL ile bir yıl sonraki 100 TL aynı değil. Çünkü arada enflasyon var. Dolayısıyla asıl soru ne kadar kazandım değil, kazandığım paranın satın alma gücü ne oldu olmalı. İşte tam burada reel faiz kavramı devreye giriyor. Çünkü ekonomik hayatın özü cebinizdeki para miktarından çok o parayla neyi ne kadar alabildiğinize dayanıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak ifade edilir. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda elde ettiğiniz rakam gerçek kazanç ya da kaybı gösteriyor. Faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar hesaplarında daha fazla para görüyor ama o parayla daha az şey alabilir hale geliyor. Görünürde kazanç var gibi görünse de gerçekte satın alma gücü eriyor. Pozitif reel faiz ise bunun tam tersi. Getiri enflasyonun üzerindeyse tasarruf sahibi gerçek anlamda kazanç sağlıyor, paranın değerini koruyor. Bu durum özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde daha görünür hale geliyor. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerel para birimi cazip getiri sunmuyorsa insanlar doğal olarak dövize, altına ya da başka varlıklara yöneliyor. Bu dolarizasyon dediğimiz eğilim para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece yatırım araçlarını bilmekten ibaret değil. Asıl mesele ekonomik kavramları doğru anlayabilmek ve ona göre karar verebilmek. Örneğin faiz %40'a ulaştı haberi ilk başta cazip görünebilir. Ama enflasyon %50 ise aslında hala kayıp söz konusu. Benzer şekilde herkes dövize geçiyor gibi genellemeler çoğu zaman veriyle değil algıyla besleniyor. Eğer TL varlıklar pozitif reel faiz sunuyorsa yerel para biriminde kalmak satın alma gücünü korumak açısından daha anlamlı olabilir. Finansal kararları şekillendiren sadece bilgi değil aynı zamanda davranışlardır. Kayıptan kaçınma ya da sürü psikolojisi gibi eğilimler kararları olumsuz etkileyebilir. Kararlar kişisel hedefler doğrultusunda kısa vadeli yanılsamalara kapılmadan alınmalı. Aslında konu yalnızca bireysel yatırım kararlarından da ibaret değil. Makroekonomik açıdan bakıldığında pozitif reel faiz ortamı tasarruf eğilimini artırıyor. Finansal sistemi derinleştiriyor ve yerel para birimine güveni pekiştiriyor. Bu da döviz talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini de gözetmek anlamına geliyor. Finansal okuryazarlık geliştikçe bu süreçte sağlıklı işlemeye başlıyor. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dünyada bu farkındalık artık bir avantaj değil bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Augusto'daki Yatırım Bay Odeya içeriklerimizi takip etmeye ve Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere. Odeya Radyo.

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okuryazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya. Odeya Radyo. Thank you, and we stop on giving a proper Liverpool and you can do better than

0: Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Bugünkü konumuz oldukça önemli: dolandırıcılık. Bundan nasıl sakınacağız? Çok değerli hocamızla beraberiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi hocam, bu bölüm çok önemli bir bölüm. Diğer bölümler de tabii önemliydi ama bu hepimizi ilgilendiren bir bölüm. Şimdi biliyorsunuz bu dolandırıcılık konusu, kandırılma konusu, artık ne dersek. Kimse ben dolandırılmam diye düşünmemeli, değil mi? Çünkü ne kadar yetkin, bilgili olsan da belki boşuna geliyor, bilmiyorum. Hikaye hep aynı şeye gidiyor. Yani bir mağduriyet anı ya da neredeyse mağduriyete doğru açılabilen bir yere doğru gidiyoruz. Korkutucu bir şey tabii ama biz burada biraz daha bilgilendirmek ve insanları güçlendirmek adına sorular soracağım size. Şimdi özellikle ileri yaş gruplarında işte teknolojiye çok uyumlu olmadıkları için ya da sınırlı oldukları için, çok demeyeyim, dolandırıcılık riski onların daha fazla başına geliyor ama gençlerin de başına geliyor. Ayrı bir konu, yakın çevremizin, belki bizim de geliyor. Şimdi dolandırıcılık haberleri izlerken çoğu insan şunu düşünüyor: ben olsam anlardım. Ben olsam anlamaz mıydım? Nasıl dolandırıldı? Şimdi onun insan psikolojisinde açık verdiği bir yerde çalışıyor o alan, anladığımız kadarıyla. Şimdi bir arkadaşımın da başına gelen bir konu var. Hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Biraz can sıkıcı ama çok gerçek bir ve herkesin başına gelen bir şey. Kendisi yatırım yapmaya yeni başlamış. Sosyal medyada işte ünlü bir ekonomist gibi davranan paylaşımlar var. Grafikler geliyor, yorumlar geliyor. Hatta televizyona çıkan analizler, benzer analizler yapılıyor. Oldukça güven veriyor. Sonra bu kişi diyor ki Telegram'da ben bir yer açtım diyor. Oraya gelin diyor. İşte orada ekran görüntüleri görüyor. Hocam çok teşekkür ederim, çok kazandık vesaire diye. Bu da güveniyor, gruba katılıyor. Gruba katıldıktan sonra oradaki şahıslar diyor ki bakın özel gruba gelin, size başka bir hisse ya da yatırım aracı söyleyeceğim diyor. Giriyor, parayı gönderiyor. Sonra ne grup var ne bir şey var ve inanılmaz bir mağduriyetleşiyor. Ve sonra şöyle düşünüyor o arkadaşımız, diyor ki ya ben bilgili bir insanım, nasıl bu oyuna geldim diyor. Şimdi burada bir yatırımcı bir yatırım teklifinin güvenilir olup olmadığını anlamak için herkesin mutlaka yapması gereken temel konu nedir acaba? Evet. Bu bir örnek, daha çok örneğim var. Çok buyurun var. Hocam.
1: Valla Zeliha Hanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi gerek işte altın grupları açanlar, işte borsa grupları açanlar ya da kripto borsası grupları açanlar var. Özellikle burada ünlü isimlerin de görsellerini bazen taklit edebiliyorlar, bazen seslerini taklit edebiliyor. Zaten hani yapay zeka çıktı, mertlik bozuldu diyebiliriz. Yapay zeka ile birlikte artık çok rahat sahte görseller de oluşturulabilme, sahte video ve içerikler de oluşturulabilme durumu söz konusu. Şimdi suçlular daha çok Telegram ve Discord gibi platformları tercih ediyorlar. Siz de zaten az önce anlattınız. Çünkü Telegram'da anonimlik söz konusu. Ve Türkiye'de de biliyorsun temsilciliği olmadığından dolayı elini kolunu sallayarak suçlular burada rumuzlarla, tabiri caizse takma isimlerle buralarda yer alabiliyorlar. Ve istedikleri numaraları alabiliyorlar. Genelde de bunlar virtual sim dediğimiz elektronik sim oluyor. Elektronik simler uygulama dükkanlarından çok rahat bir şekilde satın alınabiliyor. Kimisi kendini Amerika'dan, kimisi de kendini Brezilya'dan göstermiş oluyor. Ve daha çok bu sosyal medyaya, internete vermiş oldukları sponsorlu reklamlarla ön plana çıkıyorlar. Bir bakıyorsunuz video paylaşım sitesinde bir video izliyorsunuz. Çat diye sizin önünüze böyle bir yatırım teklifi çıkmış oluyor. Bir de yorumlar var altında Zeliha Hanım. 5 koydum, 25 kazandım. Hakikaten başta hiç inandırıcı gelmemişti ama arkadaşımın bu noktada yardımcı olması ve onun önerisiyle bu sisteme girdim. İyi ki de dahil olmuşum gibi. Sürekli bu tarz yorumları da gördüğünüzde insan psikolojisi burada kandırılmaya meyilli bir hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Direkt Telegram grubuna sizi sokuyorlar. Daha sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi eğer orada girişken olduğunuzu görüyorlarsa, aktif olduğunuzu görüyorlarsa sizi daha özel gruplara çekmeye çalışıyorlar. Buraya girdiğinizde de sahte banka sitelerine yönlendiriyorlar, sahte borsa sitelerine yönlendiriyorlar ya da şunu diyorlar: yeni bir işte dediğim gibi şey çıkacak, evrak çıkacak, yeni bir kripto para çıkacak. Şimdiden bakın alırsanız bu şu an bakın 0,50 dolar ama bu bir hafta çıkacak ve 10 dolara 20 dolara çıkacak. Şimdi insanlıkta hep şu var: dahanın dahasını kazanmak. Zaten yatırım tuzakları buradan çıkıyor. Elinizdekine yeterli görmediğinizden dolayı daha fazla kazanayım noktasına geliyorsunuz ve kolay yoldan kazanç ister istemez cazip hale gelmiş. Halbuki siz denetimli, kontrollü bir yerden, buradan bir bankadan ya da bir borsadan bu işlemi gerçekleştirseniz her şey devletin kontrolünde olacak. Ama burada kontrolsüz bir yapıda söz konusu olduğu için kişiler çok rahat bir şekilde bu tuzaklara düşebiliyor. En büyük sorun da şu: ben buradan işte bu Telegram gibi, Discord gibi platformlardaki yatırım tekliflerine kanan inananlara da seslenmek istiyorum. Yarın suç duyurusu bulunacaksınız. Yarın mahkemeye gideceksiniz. Hiçbir şekilde muhatap bulamayacaksınız. Onu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Yani buna şu denir. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Bunun açık ve net bir şekilde yolu bu. O yüzden her zaman ben şunu söylüyorum. Resmi kurumlar olmadığı müddetçe, bankalar olmadığı müddetçe, SPK lisansı bulunmayan hiçbir kurumdan, hiçbir kişiden hiçbir şekilde ne tahvil, ne senet, ne bono, ne efendime söyleyeyim kripto para, ne efendim yatırım yapacağınız herhangi bir şey almayın. Çünkü hepsi sahte. Buralara sizi çekiyorsa, gelin Telegram grubumuz var diyorsa bilin ki zaten bunun %90'ı dolandırıcılık amaçlı bir şekilde oluşturulmuştur. Resmi işlemler, faaliyetler hiçbir şekilde Telegram gibi kapalı gruplarda yürütülmez. Bunu özellikle söylemiş olayım.
0: Şimdi benim ikiz kardeşim var. Şimdi o da o da tabii okumuş etmiş benim gibi bilgili bir insan. Geçtiğimiz aylarda diyeyim bana dedi ki Zeliha dedi ya çok ünlü bir ekonomist, bilindik bir ekonomist. Benim de arkadaşım o kişi. Ya dedi böyle birisi var sen tanısın arkadaşın dedi işte WhatsApp grubu oluşturmuş dedi 5000 lira gönderirsen falan diye böyle hisse alıyormuş bak dedi ben de hani yatırayım falan. Dedim Hayriye'cim onun yani bildiğim için onun böyle bir Instagram veya WhatsApp grubu yok sakın dedim. Ama dedi oymuş dedi. Ya kardeşim dedim benim gerçekten arkadaşım artık yani. Aynen, ama kardeşim evet, ikiz kardeşim. Evet, benim arkadaşım dedim. Öyle sakın dedim. Aman dedim. Bakın şimdi bu kişi benim ikiz kardeşim. Buradan kendisine de selam göndereyim kızmasın bana. Ama o kadar bilgili ve kalmaması gerektiğini bilen biri bile ikna olmuş.
1: Evet.
0: Şimdi o yüzden dedim hangi temel kontrolleri sağlamaları lazım? Hadi onun ikiz kardeşi olduğum için bana sordu.
1: Tabii.
0: Olmaya da bilir kimse yani tanımak zorunda da değil. Hı hı. Ama kanacaktı. Tabii. Şimdi burada ne yapması gerekiyor? Yani bu yatırım dolandırıcılığında en sık görülen modeller hangileri hocam?
1: Şöyle söyleyelim. Bir kere en başta Forex dolandırıcılığı gelmiş olur. Sahte bir Forex piyasası oluşturmuşlar ve işte sürekli yeşil yanan görseller söz konusu burada. Çok rahat bunu da yapabiliyorlar yapay zekadan. Siteye giriyorsunuz gerçekten sanki bu işin içerisinde gerçek işlem yapıyorsunuz gibi bir algı oluşturmuş oluyorlar. Bu zaten sizin otomatik olarak o sisteme dahil olmanızı sağlıyor. Çünkü sürekli kazanç ve artı sizi bu noktada cezbetmeye başlıyor. Bir de Zeliha Hanım kardeşinizin aslında şurada daha dikkatli olması gerekirdi. Bu kişiler zaten hani sonuçta finans danışmanları oluyor, yatırım danışmanları oluyor. Evet gerçekten bunları yapanlar da var. Gerçekten kanalları olanlar da var yani. Bunu da var, özellikle var. Söylemiş olalım ya da sosyal medyada hesapları olanlar var. Orada en büyük sorun bu mavi tik dediğimiz konu. Neden biliyor musunuz? Çünkü artık şirketler bu X de olabilir, Meta şirketi de olabilir. Herkese mavi onay rozeti veriyorlar. Dolayısıyla da orada yapay zekayla da oluşturulmuş fotoğraflar devreye giriyor. Profil oluşturuyorlar. Altına sahte yorumlar geliyor. Siz de zannediyorsunuz gerçekten o kişi. Hı. Hatta bazı noktalarda gerçek kişilerin hesaplarını bile bu sahte hesapla kapattırabiliyorlar. Ya inanın burası kontrolsüz bir ortam. O yüzden ben her zaman dijital ortamdan yatırım yapacak vatandaşlarımızın ya da bizi dinleyenlerden mutlaka kısa vadede size çok büyük kar vaadi sunuyorlarsa bundan mutlaka kaçmanız lazım. Çünkü bu ekonomik iktisadi yatırımlar kar da yaptırabilir size zarar da yaptırabilir ama burada finans okuryazarı olmadan direkt olarak bu sadece dolandırıcılık amaçlı ya da sahte video için de demiyorum yani. Gerçek bir kişi de olabilir, ekonomist olarak, iktisatçı da olabilir. Aa işte şuna yapın ya kazanın, şunu alırsanız değerlenecek. Bu da aslında farklı bir dolandırıcılık türüdür. Neden? Çünkü insanları belli bir noktaya sevk edip algıyı yönetmektedir. Bunlara da vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. İnternetteki reklamlar son derece önemli. Özellikle burada bankaların, resmi kurumların bir ya da iki harfini değiştirip sahte siteler oluşturuyorlar. Hı hı. Ama girdiğinizde gerçekten birebir aynı. Normalde sizin bakmanız lazım. Genelde bizim biliyorsunuz banka uzantılarımız com.tr'dir. Ama burada ne yapmışlar? Bankanın bir iki harfini değiştirip direkt olarak com yapmışlar, net yapmışlar ya da özel gibi böyle.
0: EU yapmış, EU yapmış fark etmiyor bir şey yapıyor.
1: Kesinlikle hiç fark etmiyor. Burada yapacakları işlem şu. Bu sitelere hiçbir şekilde para kaptırmamaları lazım. Neden? Çünkü bunlar yurt dışından da faaliyet gösterdikleri için Bir karşılığı da olmuyor. Bunların bulunması da zor Zeliha Hanım.
0: Şimdi son dönemlerde mesela benim şahsi hesaplarıma da çok olan bir şey. Oradan da örnek vererek söylemek istiyorum. Benim kendi şahsi hesabım, Instagram hesabım aynı şekilde mavi tıklı benim fotoğraf ve biyolum hemen hemen değil birebir aynı olmak üzere kopyalayıp mevcutta takip ettiğim ya da beni takip edenlere son dönemlerde yaşadığım tabii bir şey o. Ama benim hesap zannediyorlar. WhatsApp grubu oluşturdum arkadaşlar, tabii, gelin yatırım için diye. Şimdi benim ismimi duydukları için de arkadaşlar nereden bilsin? Mesela birebir aynı ve mavi tıklı var.
1: Evet.
0: Ben şikayet etmekten yoruldum. Hatta benim takipçiler de benim olmadığımı bildikleri için, benim şansım hani ben böyle bir şey yapmayacağımı bildikleri için hep engellemişler. Ama bu bir örnek. Bu başka insanların çok başına gelen bir şey ve para isteniyor, borca düştüm diyor. Örnek veriyorum, Zeliha'cığım 5000 göndersene ben sana hemen önümüzdeki hafta vereyim diyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım mesela. Fakat böyle şeyler çok oluşuyor. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Bu da önemli. Bir de hemen insanlarda en hızlı ikna eden şey de yüksek getiri vaadi ve güven veren iletişim mi oluyor? Onu da sormak istiyorum. Hı hı. Çünkü bir de şu var, onu da hemen söyleyeyim, sözü size bırakacağım. Hemen karar ver baskısı neden en büyük alarm işareti, onu da sorayım.
1: Şimdi Zeliha Hanım, sizin gibi isimler açıkçası sosyal medyada her zaman ön plana çıkar. Neden? Çünkü siz zaten yıllardır hani bu tarz programlar yaptığınız
0: tabii,
1: için.
0: Tabii ekonomist olduğum için vesaire,
1: tabii,
0: doğru.
1: Tabii iktisatçısınız aynı, hı-hı, zamanda. Dolayısıyla tanınmış bir yüzsünüz. Dolayısıyla dolandırıcılar sizin halk karşısında, vatandaş karşısında değerinizi de bildiği için sizin gibi isimleri zaten bu tuzağa çekmeye, evet, başlıyorlar. Ama mesela siz bunları şikayet etmeseniz sizin de adınız suça karışabilir. Neden? Çünkü sizin de isminizi kullandıkları
0: var
1: için
0: ve mavi tik var.
1: Mavi tik, mavi onay rozeti var, diyecek ki ben Zeliha Saraç'ın yatırım tavsiyesine uydum, hı-hı, ya da dediği siteye giriş yaptım. Bundan dolayı mağdur oldum. Ben burada o yüzden bütün firma yetkililerine, hı-hı, bütün yatırım danışmanlarına da söylemek istiyorum. Böyle bir sayfa varsa, böyle bir hesap varsa, böyle bir Telegram ya da WhatsApp grubu varsa, kurum ya da kişiler için hiç fark etmez. Hemen yapacakları savcılığa başvuru yapmak. Vatandaşlarımız böyle şey gördüler mi? Bir kere şunu araştıracaklar. Bu hesap ne zaman açılmış? Genelde dolandırıcılık amaçlı oluşturulan hesapların tarihleri çok yenidir. Neden? Çünkü zaten bu amaçla oluşturuldukları için sponsorlu reklamlar da verirler. Sizin görselinizi de kullanırlar. Sizin programlarınızdan alınmış mesela görüntülerinizi de kullanırlar. Bunları sunarlar. Vatandaş şunu yapacak. Gerçekten bu kişi Zeliha Saraç mı, Ahmet mi, Mehmet mi? Yapacağı işlem şu olacak. Sizden bunun teyidini alacak. Ne yapacak? Sitesine girecek, araştıracak, sosyal medya hesabına bakacak, sayfasına bakacak ve böyle bir durum söz konusuysa evet siz belki şikayet edeceksiniz ama sizi tanıyan insanlar dediniz ya, ya biliyorlar ve bu noktada gerekli adımları atmıyorlar, işlem yapmıyorlar. Hayır, yapmaları gerekiyor. Ne yapacaklar? Şikayet et, bildir diyecekler. Şikayet et, bildir. Belli bir ivme kazanırsa o sayfalar, o hesaplar otomatik olarak kapanmış olacak. Ve az önce de söylediniz ya, son 3, son 2, acil hemen şimdi yatırım yaparsanız bu olacak.
0: Hemen karar ver. Bu işaret mi?
1: Bu bir dolandırıcılık işaretidir. Bunu gören hemen kaçsın. Zaten yanlış anlamayın, bu tarz olaylar söz konusu olduğunda direkt olarak size gelin hemen bunu yatırım yapın, bunu kazanın vesaire gibi mesajlar gelmez ya da sosyal medyada bu tarz reklamları görmezsiniz. Neden? Çünkü orada hemen sizi hipnotize edip hemen ikna etme. İşte güne özel %60 indirim, güne özel %70. Ha tabii ki Zeliha Hanım. Bu tarz kampanyalar oluyor. Mesela işte Efsane Cuma, Şahane Cuma dönemleri biliyorsunuz. Kasım ayı indirimleri zaten tüm dünya genelinde gerçekleşiyor. Bunlara zaten bir şey demiyoruz. Fakat normal bir zamanda önünüze çıktı. Burada çünkü algoritmaları da kullanıyorlar. Biz biliyorsunuz dijital ayak izi bıraktığımız için algoritma bakıyor. Aa, yatırım yapan kişi kim? Zeliha Saraç, Murat. Sürekli bu altın aramış, gümüş aramış, işte demiş borsaya bakmış. Tabii o da diyor ki işte altın, gümüş, borsa gibi aramalar yapan 55 yaş üstü kişilere bu reklamları çıkart. Bak şimdi burada algoritmayı da kullanıp reklamı buna göre vermiş oluyor.
0: Nasıl önlem alınacak buna? Yani çünkü orada son fırsat ifadelerinde dolandırıcı.
1: Evet. Son iki gün son bir kişi kaldı vesaire. Bunu çok yapıyorlar. Sadece bu yatırım tuzaklarında değil, tatil, araç kiralama, seyahat sitelerinde aynısını yapıyorlar. Yani biliyorsunuz vatandaşlarınız bir kere burada. Son üç, son iki, işte yüzde şu kadar indirim. Bir kere önce ilk başta sakin olacağız. Böyle bir yatırım sitesi ya da yatırım fırsatı geldiyse X bankası yazıyor ya da X borsası yazıyor. Direkt bunu resmi kurumlarının uzantıları olan işte Comter ya da mobil uygulamaları vardır. Zaten bir kampanya varsa Zeliha Hanım, siz bu mobil uygulamaya girdiğinizde de direkt olarak başta kapakta zaten bunu slider'da görmüş olursunuz. O kampanya zaten sizin önünüze çıktıysa o yüzden reklam verir. Ya da firmayı, bankayı işte aramak da çok zor değil. Orada gerçekten o numaralar, ama böyle WhatsApp'tan filan da değil. Sizi zaten burada Telegram'a, WhatsApp'a çekiyorsa burada zaten ciddi bir şekilde şüphe etmeniz lazım. Çünkü bu tamamen dolandırıcılık amaçlı oluşturulmuş bir sistem olarak karşımıza çıkar.
0: Peki burada mesela çok doğru söylediniz. Kişisel IBAN, evet. İşte lisanssız kurum veya belirsiz sözleşme gibi işaretler bize ne anlatacak burada o zaman? Yani bunları nasıl biz okuyacağız, nasıl okumalıyız?
1: Şimdi diyor ki biz diyor bilmem kaç yıldır faaliyet gösteren bir kurumuz. 30 senedir, 40 senedir faaliyet gösteren bir kurumuz. Ama lisansın yok. Lisans almamış. Direkt Telegram'a çekmiş. Bu zaten işlevi, amacı zaten bellidir. Halbuki ne yapardı? SPK'dan onun lisansının kontrol edilmesi gerekir. Ama işte biz lisans almıyoruz şundan dolayı ama. Genelde bunların tuzağı şu. Biz yurt dışında faaliyet gösteririz, Türkiye'ye faaliyet gösteririz deyip o şekilde ikna etmeye çalışıyorlar. Biz yurt dışı menşeiliyiz. İşte buradaki vergilere takılmamak için, buradaki işte dediğim gibi hukuki düzene takılmamak için yurt dışından faaliyet gösteriyoruz ama tamamen güveniliriz demişler. Bir de popüler firmaların, bankaların da logolarını kullanıyorlar, referanslarımız diye. Burada aslına bakarsanız o kurumları da, iktisadi kuruluşların da, finans kuruluşlarının da isimlerini bu suça alet ediyorlar. Bakın bir de öyle de bir durum söz konusu oluyor. Zeliha Hanım, hiçbir zaman şöyle bir şey yoktu. Bire bin veren hiçbir sistem söz konusu değildir. Bunu bir kere aklından çıkarsın insanlar. Ya da hiç bilmeyen, finansal yatırımı bilmeyen, bu alanlarda uzman olmayan bir ismin sadece girip internette gördüğü bir kişi, ünlü bir kişi, bu Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma kim olursa olsun ya da Telegram'da gördüğü bir kişinin sırf sözüne dayanıp para yatırırsa burada ciddi manada bir suç da söz konusu olacaktır. Çünkü niye? Burada bir de yönlendirme sağlamış. Evet. Bu bir manipülasyon da sağlıyor. Piyasa manipülasyonu sağlamış oluyor. Platformlarda da. Ne yapıyor? Genelde anonim hesaplar üzerinden bunu gerçekleştiriyorlar. Telegram'ı niye seçiyorlar? Kapalı grup.
0: Anonim.
1: X olsa direkt görürsünüz. Türkiye der ki erişim izni istenir ve o hesap kapanır. Ama burada kripto para varsa, kiralık IBAN'lar kullanılıyorsa, herhangi bir uygulama yokken direkt olarak WhatsApp ve Telegram üzerinden bir para çekimi söz konusu oluyorsa aman dikkat edin, siz dolandırılıyor olabilirsiniz. Kim olursa olsun önünüzde, siyasetçi de olsa, sanatçı da olsa, bu devlet desteklidir. Kesinlikle bu fırsat tamamen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın birebir kullanabileceği bir yatırımdır. Bir kere böyle şeylerden asla uzak durun. Dediğim gibi Zeliha Hanım, asla buralara para yatırmayın. Çünkü gönderdiğiniz hesap bir terör örgütü lehine de kullanılabilir. Allah korusun bir kara para aklama sistemi içerisinde de kullanılıyor olabilir. Bir de siz para kazanayım derken bir anda adli bir süreçle karşı karşıya kalabilir, adınız suça karışabilir ve suçlu duruma düşebilirsiniz ve kendinizi ispat etme durumunuza söz konusu değil. Çünkü genelde bu yatırımı yaptıran kişiler açıklama kısmını boş bırakın. Aman bir şey olur, bir şey eder filan. Parayı gönderemeyiz, şu olur, bu olur deyip bir de öyle de bir korku salıyorlar.
0: Peki ileri yaştaki bireyler hangi dolandırıcı yöntemlerine daha açık hale geliyorlar sevgili hocam?
1: Orada özellikle şunu söylemiş olalım. Şimdi emekli maaşını almış, işte yatırım yapacak, ya diyor biraz daha yatırım yapayım. Genelde onlar internette işte altın mı alayım, gümüş mü alayım vesaire. Şimdi bu dolandırıcılar algoritma ve SEO dediğimiz Search Engine Optimization, yani üst sırada çıkmak onlar için çok önemli. Direkt olarak da zaten bu arama motor optimizasyonunda kim nasıl ne şekilde arıyor, yatırım yapıyor, bu veriler de ellerinde olduğu için dolandırıcılar ne yapıyor? Normalde var olan doğru bir sistemi kendi lehlerine kullanıyorlar. İşte o kişileri kandırmak, dolandırmak için kurumların birebir logolarını taklit ediyorlar. Finans kuruluşlarının birebir logolarını taklit ediyorlar ve özellikle onlar şunu yapıyorlar. İşte emeklilik ikramiyenizi ikiye katlayın, üçe katlayın.
0: Evet.
1: Onu çok yapıyorlar. Ya da online altın alım satım platformu. Biliyorsunuz işte onlar biraz daha kriptodan korkarlar. Oralara yatırım yapmak istemezler. Borsaya da çok girmek istemezler.
0: O değerli metallerden gidiyorlar.
1: Onlar değerli metal.
0: Altın, yani gümüş onlar vesaire.
1: Traditional, yani anladım, geleneksel oldukları
0: evet,
1: için.
0: Veya faiz.
1: Faiz anladım, aynen öyle. Bir de şey yaparlar. Ne yaparlar? İşte onları çekebilecek anahtar kelime ve cümleleri de ifadelerde kullanarak, ya şimdi öyle bir durum oluyor ki mesela kitle diyelim muhafazakarsa ne yapıyor? Onu katılım bankacılığına sevk etmeye başlıyor.
0: Yani eskiden bu algoritmalar kullanılmıyordu artık demek ki bu algoritmalarla kişilere de yönleniyorlar. Yani ileri yaştaki insanlara. Yakın bir tarihte başına ileri yaş dediğim için hani ileri yaştakiler konuştuğumuz için. Evet. Daha dolandırıcı köpek hangilerine çıktı dedim ya. Çok yakın bir zamanda çok sevdiğim bir komşum 73-74 yaşlarında başına daha yakın zamanda şöyle bir şey geldi. Oturuyoruz, kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. Tabii. O esnada telefonla şöyle bir şey geldi. 14 bin lira harcama yapılmıştır hesabınıza, size ait değilse diye devam ediyor. Ve bu saatte çok iyi hatırlıyorum 17.57'de gelen mesaj. 17.57 18 civarı. 3 dakika önce her şey.
1: Hem mesai bitmiş bakın çok önemli
0: tabii,
1: bir şey geldi.
0: Tabii 18 17.57 18. Tam saate. O komşum da ismini vermeyeyim. Hı. Nasıl ya dedi 14 bin ben nasıl? Dedim olamaz çünkü biz aynı yerde oturuyoruz şu an sohbet ediyoruz bir harcama yapmadınız 3 dakika önce buradaydınız. Şimdi böyle şeyler de yeni başlamış durumda yani harcama yapılmıştır diye. Aranıyor. Arandıktan sonra bu harcama size ait değilse sıfıra basın deniyor. O esnada tabii ben de hemen böyle telefona bir bakayım ne yapayım falan önüne geçmeye çalıştık. Tekrar bir aramayla eğer hani bu harcama değilse şu şifreyi girin gibi bir şeyler söyleyerek o kişiye yanında ben vardım ama o kişiye şifre girdirtmeye çalışıyorlar. Zannediyorum bu daha yeni başladı. Yeni mi bilmiyorum. Şimdi bu tarz durumlarda daha ileri yaşlardaki vatandaşlarımız nasıl bir tedbir alacak ya da nasıl ikna olacak bir de çekiniyorlar. Çünkü emekli evet. Ya şimdi 14 bin dediğiniz rakam büyük bir rakam. Şimdi insan düşünür yani tabii. Nasıl yani diye. Şimdi burada ne yapacak? Hatta bunu bir tık daha ileri götüreyim. İlk 24 saatte ne yapmalı evet. Mesela? Diyelim böyle bir şey geldi başına. Evet.
1: Zeli Hanım bence şu an hani şu konuştuklarımızın artık bence hani doruk noktası. Yani son dönemlerde banka dolandırıcılığının %80'i şu anlattığınız olayla ilerliyor. Dediğiniz gibi telefona bir mesaj gelir. Senaryo bu şekilde işler. Hesabınızdan 14 bin, 15 bin, 16 bin çekildi. Buna harcama biz klasik oltalama, mesela. Harcama evet. Yapıldı. Bu klasik oltalama saldırısıdır. Yani hani nasıl olur?
0: Kendine güven. Gelir. Güvende yani bana güven diyor. Çünkü bak seni uyarıyorum
1: bak,
0: diyor değil mi?
1: Bilgi veriyorum ha. Diyor. Biz hani genelde hep şuna alışırız ya. Paramız çekildi gitti dolandırıldık. Ama bak burada diyor ki bak banka güvenlik önlemini almış. Sana bunu bilgi veriyor. Bunlar şunu yapar. O arkadaşımız gibi vatandaşımız gibi binlerce kişiye aynı mesaj atar. Çünkü o balığı avlamak için oltanın ucuna yemi takar. Ondan sonra sallar. Kimi düşürebilirse ne olur. Ondan sonra siz bakarsınız mesaj gelmiş. O kadar profesyonel bir mesajdı ki. Üstünde de bankanın ismi var. Kurumun ismi yazıyor. Eyvah! Benim bunu hemen bertaraf etmem lazım. Ya size ait işlem değilse arayınız. Bir numara verir. Genelde de onlar bir 0800'lü bir numara olur. Ya da yukarıda işlem size ait değilse işlemi iptal etmek için linke tıklayın der. Sizi sahte banka sitesine yönlendirir. O ara arka planda da bir şahıs sizi telefonla arar. Sizi telefonla oyalarken arkada da o veriler girilirken diğer dolandırıcı da aynı şekilde sizin o girdiğiniz şifre. Efendim şimdi şunu tuşlayın, bunu tuşlayın. Şimdi bir kod gelecek. Aman Zeliha Hanım bu kodu üçüncü şahıslarla paylaşmayın. Biliyorsunuz bankamız bu konuda çok hassas. Dolayısıyla dolandırıcılık çok arttı. Lütfen oyuna gelmeyin gibi. Bir de güven ve ikna. Çok profesyonel dolandırıcılar bildiğiniz. Böyle psikoloji dersleri almışlar, hitabet dersleri almışlar. Gerçekten o kadar profesyonel çalışıyorlar ki yapacağınız ilk işlem. Hemen doğrudan kendi bildiğiniz bankanın resmi numarasını, o Com.tr uzantılı olan resmi numarayı arıyorsun. Bana bu mesaj geldi. Bu sizden mi geldi, dolandırıcıdan mı geldi? Bir bunu soruyorsunuz. İki, böyle bir şüpheniz söz konusuysa hemen şifrenizi değiştiriyorsunuz. Direkt olarak çalıntı kayıp kart başvurusunda bulunup iptal ediyorsunuz. Artı
0: iptal ettik.
1: Yaptınız değil mi? En güzelini yapmışsınız. Ve savcılığa bu mesajla birlikte suç duyurusuna bulunuyorsunuz. Şu saatlerde bu mesaj geldi. Benim herhangi bir rızam, iznim, dahilim olmadan bu işlem gerçekleşti. Bunlar çok önemli. Dediniz ya ilk 24 saat bundan dolayı çok önemli. Çünkü burada bankayı doğru zamanda ararsanız işlem askıda kalıyor. Saat 5'ten sonra bu işlemi yaptığınızda otomatik olarak o işlemin iptalini ve geri iadesini isteyebilme durumunuz söz konusu oluyor. Ama zaman geçtiği an sizin aleyhinize işler iş.
0: Peki burada finansal güvenliğini artırmak için hangi üç kontrolü alışkanlık haline getirecek? Bu dinleyici tarafından da yarından itibaren ya da bu yayını izledikten sonra hangi konulara daha dikkat etmeli, edecek?
1: Evet. Zeliha Hanım, şifre güvenliği çok önemli. Hı hı. Ve cihaz temizliği de aynı şekilde önemlidir. Cihaz temizliği mümkün olduğunca kendi cihazları dışında hiçbir yerde banka hesaplarını açmasınlar. İşlem transfer gerçekleştirmesinler. Bu çok önemli. Kamuya açık ağlarda, Wi-Fi ağlarında alışverişme. Siz ne diyorsunuz? Şeytani ikiz dediğimiz saldırıya maruz kalabilirsiniz. Diyelim geldik biz burada işte geliyoruz işte diyor ki guest diyor, misafir diyor. Aa tamam, misafir için ne kadar güzel bak açmış diyor. Halbuki orada siber korsan, hacker oraya o ağ açmış ki sizin ağ trafiğinizi izlemek için onu yapıyor. Alışveriş merkezlerinde, kurumlarda, banka yanlarında bunları çok fazla yapmaya başladılar. Bütün ağ trafiğinizi izlemiş oluyor. Ve dolayısıyla ne yapıyor? Monitoring dediğimiz sistem kullanıldığı için sizin bütün şifrelerinizi de görebiliyor. Ya da genelde biz işte dediğim gibi belli sitelere gireriz. Antivirüs yazılımı kullanmadığımız için sitelerde bize bulaşan casuslar, casus yazılımlar söz konusudur. Onlar sizin cihazınıza remote access trojan dediğimiz bu virüs vasıtasıyla gelir. Hatta keylogger dediğimiz klavyenizin her bastığı tuşu karşı tarafa gönderen zararlı bir yazılımdır. O yüzden dedim ya, biz nasıl hijyenimize önem veriyorsak insan, cihaz hijyenine, güvenliğine de bu telefonunuz olabilir, tabletiniz olabilir, bilgisayarınız olabilir, laptopunuz olabilir. Aynı şekilde o temizliği...
0: Yani mesela bankaya girmek istediğinizde mutlaka kendi Wi-Fi'den değil, kendi kullandığınız ücretsel veri üzerinden.
1: Bazı bankalar şu an onu yapıyorlar.
0: Evet, bazı bankalar onu geçtiler. Fark ettim. Ücretsel, evet, ücretsel ağla bağlanın diye.
1: Evet.
0: Evet.
1: Neden?
0: Başladılar.
1: Çünkü son dönemlerde
0: o Wi-Fi'den ortak.
1: Evet, o Wi-Fi dediğimiz sistem artık son dönemde yani bankaları da mağdur ediyor dolandırıcılar bu arada. Sonuçta tüketici mahkemesine dava açılıyor. Ben diyorum ki dolandırıldım. E ne yapayım? İşte bakıyor banka hesabı nerede? A bankası, B bankası. E bu sefer ne oluyor? Bankanın da üstüne ciddi bir şekilde yük binmiş oluyor. O yüzden şimdi bankalar kendi güvenlik önlemlerini almaya başladılar. 3D Secure dediğimiz 3 boyutlu ödeme seçeneği olmayan hiçbir alışveriş sitesinden alışveriş yapmayın. Mümkünse limitli sanal kartlar kullanın. Zeliha Hanım, sitelere girmeyin. Mobil aplikasyonunu indirin. Bankanızın mobil aplikasyonunu indirin. Bunun üzerine işlem yapın. Bir uygulamada kullandığınız şifreyi başka bir uygulamada asla kullanmayın. Çünkü dolandırıcılar genelde bir sitede veri açığı söz konusuysa, sızıntı söz konusuysa, e-ticaret sitesi olabilir, yemek sitesi olabilir, oradaki şifreyi hemen deniyorlar. Bir de artık hani diyorduk ya, iki aşamalı doğrulama. Artık maalesef iki aşamalı doğrulama da yeterli gelmiyor. Onu söylemiş olayım kıymetli dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Şundan dolayı diyorum onu. Çünkü burada hatların da sim kartlarında klonunu çıkartıp, şimdi sim kart klonu çıktıktan sonra hesap sıfırlama linki ya da hatırlatma şifresi nereye gelecek? Yine sizin telefonunuza gelecek.
0: Evet.
1: Gece 2 ila 5 suları, kriminal zaman dilimi deriz. En güçlü bir şekilde dolandırıcılığın işlendiği zaman dilimidir. Ne oluyor? O saat, o zaman dilimleri içerisinde herkes derin uykudayken bunlar devreye girerler. Dolayısıyla sizin işte dediğim gibi banka hesabınızı patlatmaya çalışırlar. Kredi kartı bilgilerinize ulaşmaya çalışırlar Zeliha Hanım. Hele hele bazen e-ticaret sitelerinde sızıntı varsa, kredi kartınız da orada kayıtlıysa ne yaparlar orada? İşte o CVV, CVC kodu dediğimiz arkadaki güvenlik kodlarını da siz o sitelere girdiyseniz geçmiş olsun. Oradan sizin adınıza her türlü para transferini, her türlü alışverişi gerçekleştirirler ve sabaha mağdur bir şekilde kalkmış olursunuz.
0: Çok fena.
1: Gerçekten fena ama bunun gibi on binlercesi var. Her gün bilişim savcılığına binlerce dosya geliyor. O yüzden Zeliha Hanım, bu bir büyük bir bataklık. Eğer biz bu bataklığı kurutamıyorsak bu bataklıktaki sineklerden nasıl korunuruz? Biz aslında sizinle biraz bu konuları irdeliyoruz.
0: Peki son olarak şunu soracağım. Bazı durumlarda kişiler dolandırıldığını fark ediyor. O an dolandırıldığını fark etmiyor. Saniyesinde fark ediyor. Dolandırıldı
1: çok
0: saniyesinde.
1: Güzel bir şey.
0: Yani ola da biliyor.
1: Olur.
0: Ya da düşünüyor böyle 5 saat sonra belki dolandırıldım bilmiyorum.
1: Evet.
0: Onu da oluyor. Sonra bile paranızı geri alabilmek için şu kadar daha yatırmanız gerekiyor diyorlar.
1: Bak.
0: Tekrar ödeme yapıyorsun bu arada. Hani dolandığının farkındasın. Kurtarmak istiyorsun. Bir daha dolandırıyorsun. Çifte dolandırılıyorsun. Aslında çok net bir dolandırıcılık işareti değil mi? Buna rağmen bir de bizler insanlar işte mizacı gereği neden için ikinci kez para gönderiyoruz mesela. Farkındayız. Böyle bir durumda dolandırıldığını fark eden biri derhal yapması gereken adım ne? Son olarak bunu sormak istiyorum. Bu da önemli çünkü bu çok, iki kere üst üste yapıyor. Üst üste oluyor yani.
1: Çok güzel bir soru sordunuz. Zaten dolandırılan, mağdur olanların yarısı da şu anlattığınız yöntemle mağdur oluyor. Yani dolandırıldığını anlıyor ama kendine toz kondurmak istemiyor. Bir de hani tabiri caizse battı balık yan gider gibi bir kavram var ya. Ya belki de doğrudur noktasına geliyor. Bunlar daha çok işte bu kripto ve borsa dolandırıcılığında karşımıza çıkıyor.
0: Aynı zamanda araç kiralamalarda.
1: Oralarda da aynı durum söz konusu. Şimdi gitmiş Selin Hanım yatırımını yapmış. Ondan sonra diyor ki ben çekeceğim. Hayır diyor şu gün çekemezsin bu var. Bugün çekemezsin. Bir kere hiç düzgün doğru çalışan, sistematik çalışan, hukuka uygun çalışan hiçbir finans kuruluşu, hiçbir banka siz gittiğinizde ben bu parayı çekmek istiyorum dediğinde hayır biz bunu veremiyoruz dediğinde bir kere sizin vatandaş olarak da hakkınız var. Ne demek benim paramı sen bana vermiyor musun? İşte diyor ki şöyle olacak, bu yükselecek, şu alçalacak, işte şu kadar olması lazım.
0: Ya da ekstra şu kadar daha yatırın.
1: Ekstra işte bu kadar daha yatırmanız gerekiyor diyor. Bu hepsi bu arada sadece banka dolandırıcılığından değil bu yasa dışı bahis kumar sitelerinde de aynı durum söz konusu Zeliha Hanım. İşte size önce bonusla sisteme dahil ediyor, oynatıyor. Daha sonra parayı çekebilmeniz için diyor bu limit yetersiz. Sadece bonusla oynamışsınız. Ana paranızdan da koymanız lazım.
0: Çok yakın bir arkadaşıma bundan değil başka bir nedenden dolayı bu kumarla alakası olmayan çok yakın bir arkadaşım da başına geldi. 8 bin lira göndermiş. Tekrardan bir 4 bin lira daha isteniyor ve arkasından iki kere dolandırılıyor. Bir de yine benim etrafımda çok dolandırılan var nedense. Bir de ya da herkesin var. Bir de mesela araç kiralamalarda da mesela bir araç kiralanıyor. Ona işte bir para gönderiyor. Diyor ki aa biz size bunu verdik ama diyor. Bu model kalmamış bir üst modeli var. Bir 5000 daha yatırırsanız bu modeli ama araba yok ortada ve para gitti.
1: Çok güzel.
0: Böyle şeyler de var. Yani son sorum dedim ama bunu da söyleyeyim. Nasıl kaçınacağız?
1: O da çok önemli. Dediğiniz gibi geçenlerde bir şey oldu. İşte tabletlerde, bilgisayarlarda da son dönemlerde onlar da çok oluyor. Diyor ki Zeliha Hanım internetten buluyor. Ya diyor bunu diyor eşime alacağım. Bunu diyor işte dediğim gibi karıma alacağım. Çok beğendim. Öğrenci işte benim yavrum, evladım ona ihtiyacım var. Lütfen diyor biraz indirim yapar mısın? Önce öyle ikna ediyor. Güven veriyor. Daha sonra diyor ki istersen diyor siteyi bypass edelim. Aradan çıkartmış olalım. Sen diyor işte şuraya şu kargocuya ver. Direkt olarak ben o kargocudan gelirim alırım diyor. Şimdi bak oraya bu şekilde söylüyor. Sonra kişinin de bilgilerini vermiş oluyor. Şu kişiye vereceğim, bu kişiye vereceğim diyor. O kişinin de bilgilerine diyor ki diğer tarafa da kuryeye gidiyor diyor ki ben işte bu kişiydim alacaktım ama işte çok mağdur oldu, şu oldu, bu oldu. Lütfen bunu bana verin diyor. Bu sefer ne oluyor? Otomatik olarak o kişi bütün bilgilere de haiz olduğu için sanki annesiymiş, sanki evladıymış gibi alıyor. Sonra sıra kadem basıyor. Bunlar da çok fazla var. O yüzden ben bunları da yok işte siteyi aradan çıkartalım. Ya da sırf iade ödeme tuzağı gibi. İşte direkt bakıyorsunuz işte ne kadar para? 5000 lira. Zannediyorsunuz ki size kapora gönderiyor. Siz onu onayladıktan sonra sizin hesabınızdan ödeme iste. Direkt olarak sizin hesabınızdan o kişiye gitmiş oluyor. Size kapora gelmiyor. Hiçbir zaman size para kapora gelecekse direkt olarak ödemeye onay veriyor musunuz diye gelmez. Otomatik olarak siz banka hesabınızda parayı görmüş olursunuz.
0: Son söz alayım o zaman. Evet. Bayağı aslında çok konu var da son
1: yani,
0: söz alayım.
1: Olmaz olur mu?
0: Son sözünüzü alayım bu konuyla ilgili. Efendim, bu podcast'i dinleyenlere ne nasıl diyeyim ne önerirsiniz?
1: Son söz. Kimse ben dolandırılmam benim başıma gelmez demesin. Mutlak suretle her zaman adres çubuklarını, linkleri, gelen mesajları doğru bir şekilde kontrol etsin. İlk bir dakika çok önemlidir. Lütfen sakinliği elden bırakmayın. Bir mail mi geldi? Bir mesaj mı geldi? Kurumdan, resmi kurum ve kuruluştan teyit işlemini mutlaka gerçekleştirin. Ve dolandırıldığınızı anladığınız ilk an. Telefonsa telefonu kapatın. İnternetse internetten çıkın. Bankanızı arayın. Kartınızı, hesabınızı blok edin. Kimliğiniz varsa hemen kimlikle ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunup işlemi sizin yapmadığınızı mutlaka hukuki birimlere söyleyin ki yarın öbür gün sizin hesabınızdan terör örgütüne para akışı sağlanmış olabilir. Kara para sisteme giriş yapmış olabilir. Aman dikkat diyelim Zeliha Hanım. Dediğim gibi kısa yoldan para kazanma gibi bir durum asla söz konusu olmaz. Finans okur yazarı olmadan lütfen oraya yatırım yapmış kazanmış. Ayşe bunu yapmış, evet. Mehmet bu kadar kazanmış diye sosyal medyada, internette gördüklerinize inanmayın. Çünkü sosyal medyada aslında bir hayal dünyasıdır. İnsanlara hayal satar. Dolayısıyla mutlak surette araştırın, sorgulayın ve son kararı mutlak surette mantığınızla verin.
0: Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok ediyorum. Sağ olun sevgili sağ olun. Hocam. Ben
1: çok keyifli
0: ediyorum.
1: Oldu sayenizde. Çok,
0: sizin sayenizde.
1: Estağfurullah.
0: Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırağ'a teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Odeon Radyo. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeon Radyo'da. Odeon Radyo, Karnaval'da.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
3: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini artırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeon Radyo.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek, daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi, yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırımın Sesi programı Odaya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde biraz gündem konuşmak istiyorum. Son dönemde çok tabii hareketli, 2026 yılı özelinde tabii çok hareketli günler geçiriyoruz. Bir yandan da tabii gözümüz ve savaşın gidişatında. Genel şimdi bir gündeme baktığımızda öne çıkan birkaç konuyla ilerleyelim. Yani ne etkiliyor piyasaları, yatırımcılar genellikle neyi takip ediyorlar, son durum nedir? Şimdi genel özete baktığımızda tabii savaş en önemli konu. 3-4 aydır burada baktığımız konu Amerika ile İran arasındaki savaşın nereye evrileceği konusu ki oradaki haber akışı da çok değişken oluyor. Bir ateşkes oluyordu, işte bir bozuldu derken Trump bir böyle konuştu, bir şöyle konuştu derken çok ciddi piyasalarda hareketler görüyoruz ki son yılların herhalde bakıldığında global olarak belirsizliğin en yüksek, volatilitenin de çok yüksek olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu tabii bu dönemde de haliyle yatırım kararları almak, yatırım yapmanın da zor olduğu bir süreçten geçiyoruz. Şimdi tabii savaş konusu nereye evrilecek, nasıl olacak da hızlıca bir gündem, bir güncelleme verirsek burada herkesin takip ettiği gibi bir Amerika-İran arasında bir ateşkes mutabakat zaptıyla imzalanmıştı. Bir ateşkes vardı ve bununla beraber biraz piyasalara olumlu yansıyıp risk iştahında artış görmüştük. Fakat sonrasında bu ateşkes son buldu ve yeniden karşılıklı saldırılarla bölge iyice yeniden alevlenmişti. Şimdi son duruma geldiğimizde tabii saldırılar karşılıklı devam ediyor. Amerika arka arkaya operasyonlar düzenlemişti, hava operasyonları. İran bunlara karşılık vermişti bölgedeki komşu ülkelere, komşu ülkelerdeki Amerikan üslerine ve komşu ülkelere bu misilleme saldırılarını yapmıştı ve Hürmüz Boğazı yeniden kapanmıştı ve kapanmasıyla beraber de petrol fiyatları yeniden yükseldi. Bu ateşkesle beraber Hürmüz Boğazı yeniden açılmıştı. Açılmasıyla beraber savaş öncesi seviyelere petrolün döndüğünü görmüştük. Çok hızlı bir düşüş kaydetmişti. Fakat yeniden bu ateşkesin bozulması ve saldırıların başlamasıyla beraber Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı ve onunla beraber petrol fiyatlarında da yükseliş olduğunu görüyoruz. Son duruma gelirsek son birkaç günde bir ara verilmişti karşılıklı saldırılara. Piyasa bundan bir umutlanmıştı ama şu anda çekimi yaptığımız günün bir gün öncesine döndüğümüzde yeniden saldırıların başladığını görüyoruz karşılıklı olarak. Bununla beraber de o piyasanın yani birkaç gündür bunlar durdu. Bir anlaşma üzerinde çalışılıyor mu? Bir ateşkese gider mi umudunu? Bu umutla beraber de artan risk iştahı tersine dönmüş oldu. Dün akşam ki bu programı çektiğimizin bir gün önceki akşamında yeniden karşılıklı hava saldırılarının olmasıyla beraber yeniden piyasalarda risk iştahının düştüğünü görüyoruz ki bunun ilk göstergesi hızlı bir şekilde yeniden petrolün yükselmesi oluyor. Tabii buradan tabii savaş nereye evrilecek belli. Amerika ile İran arasında müzakerelerin olduğunu biliyoruz arabulucular üzerinden. Bu bir şekilde bir yeniden bir ateşkese, bir mutabakat zaptına evrilir mi, yoksa daha da derinleşecek bir savaşa mı gider? Bunu tüm dünya takip ediyor ama takip ettiği sürece de tabii piyasadaki bu tahribatı da piyasaya vermeye devam ediyor. Burada en önemli konusu gözümüzün tabii petrollü olması. Petrol birçok dinamiği etkiliyor, özellikle de enflasyon. Burada enflasyonla beraber hem merkez bankalarının faiz patikaları hem de global büyüme açısından etkileri çok büyük tabii. Ondan dolayı yurt içi açısından, bizim açımızdan da tabii petrolün seyri çok önemli. Bundan dolayı da aslında herkesin gözü petrolde. Bu çatışmalar devam ettiği sürece, Hürmüz Boğazı'ndaki bu sıkıntı devam ettiği sürece de petrol fiyatları yüksek seyrini koruyacaktır. O yüzden burada hızlı bir şekilde bir anlaşmaya gidilmesi bu açıdan çok önemli. Ama şu anki resimde baktığımızda tansiyon yüksek devam ediyor ve bununla beraber petrol fiyatlarında yüksek seyretmesi açıkçası enflasyon kaygılarını da beraberinde getirmeye devam ediyor. Bir yandan tabii global büyüme açısından da negatif bir görünüm ortaya koyuyor. Şimdi tabii dediğim gibi burada nereye bu savaş evrilecek, nasıl olacak ve bununla beraber tabii piyasa önümüzdeki süreçte etkileri çok önemli. Bunları artık çok uzun vadeli konuşmak kolay olmuyor. Haber akışı çünkü çok hızlı. Bir günde her şey değişebiliyor. Bunlar tabii geldikçe önümüzdeki programlarda daha detaylı konuşacağız. Ama bugün özelinde baktığımızda bölgedeki riskler yüksek, piyasadaki risk iştahı da düşük seyrediyor. Şimdi tabii bunun piyasa etkileri derken aslında petrol ve bununla beraber enflasyon dedik. Bunu tabii merkez bankalarına bağladığımız noktada en öne çıkan konu Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararları. Şimdi piyasayı en çok etkileyen tabii bu jeopolitik riskler ve savaşın etkileri. Ama öte yandan da Fed'in faiz patikası nasıl olacak? Faiz arttıracak mı, arttırmayacak mı? Sabit mi bırakacak? Şu ortamda açıkça söylemek gerekirse 2026 özelinde artık bir indirim çok gerçekçi durmuyor. Bir anda böyle çok hızlı bir şekilde işlerin normalize olup da sene sonuna doğru böyle her şeyin çok normal olmadığı bir durumda, ki pek öyle olacak gibi gözükmüyor. Çünkü bu yüksek petrol fiyatları ve yaşanan bu sıkıntılar haliyle tahribat veriyor ve bunların geçmesi böyle bir günde olmuyor. O yüzden bir Fed'den bir faiz indirimi artık bu yıl üzerinde çok gerçekçi olmayabilir ama piyasanın odaklandığı nokta bir faiz artışı yapmadan 2026 yılını bitirebilir mi, yoksa faiz artışı yapmak zorunda mı? Mevcut ortamda Amerika'nın enflasyonu yüksek seyrediyor. Yeni Fed Başkanı Warsh enflasyonu hedefe düşürmek konusunda çok sert mesajlar veriyor. Çok kararlı mesajlar veriyor. Bu ortamda Fed'in faiz patikası da piyasaları çok etki edecektir. Ateşkesle beraber petrol fiyatlarının savaşın öncesine dönmesi piyasada bir umut yaratmıştı. Yani petrol fiyatları hızlı bir şekilde geri geldi. Bu yüzden Fed faiz arttırmadan sabit bırakarak yılı tamamlayabilir algısı oluşmuştuk ki ta ki bu ateşkesin bozularak yeniden petrol fiyatlarının yükselmesi burada bu tedirginliği yaratmaya devam ediyor. Zaten mevcutta hedeflerin üzerinde olan Amerika enflasyonunun petrolle beraber daha da yüksek seyrini koruması beklendiğinden dolayı Fed'in bir faiz arttırımı yapma ihtimali de ciddi anlamda fiyatlanıyor piyasada. Özellikle bir de istihdam tarafında da öyle çok majör bir daralma olmadığından dolayı Fed'in bu kapısı açık gözüküyor. Fakat yine de bence savaşın gidişatı burayı etkileyecektir. Şimdi bugün bu programı çektiğimiz günün akşamında Fed'in faiz kararı var. Bu program yayınlandığında tabii kararın ne olduğunu biliyor olacağız ama bugün programı çektiğimiz günün akşamında karar gelecek. Şimdi burada genel beklenti faizlerin sabit bırakılması. Birkaç artış bekleyen kurum var ama genel konsensus bu toplantıda Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönünde, ki benim beklentim de bu yönde. Ama bir sürpriz gelir mi artış yönünde tabii takip edilecek ama genel beklenti dediğim gibi sabit bırakması yönünde. Onun dışında aslında sabit bıraksa bile piyasanın en yakından takip edeceği konu başkanın Kevin Warsh'un toplantı sonrasındaki basın toplantısı açıklamaları olacak. Karar metnindeki satır araları, yani piyasa burada ileriye yönelik nasıl bir mesaj veriyor Fed faiz arttırımı ile ilgili, onu takip edecek. Tabii burada sert şahin duruşunu devam ettirmesini ben bekliyorum ama piyasa bunu nasıl algılayacak, bu önemli. Ne kadar tonuna kadar sert olacak ya da olmayacak, bunu takip etmek gerekiyor. Ama sonrasında eğer burada bir faiz artışı gelmezse sonrasındaki toplantılar için açıkçası savaşın gidişatı bence Fed'in faiz patikasını belirleyecektir. bir şekilde faiz arttırmadan buradan çıkabilir mi? Bunun arayışı içerisinde olabileceğini düşünüyorum ama bu şekilde jeopolitik riskler yüksek giderse, bu şekilde petrol fiyatları yüksek giderse tabii bir faiz arttırımı yapmak zorunda da kalabilir belki Eylül ayında, ama savaşın gidişatı bu kararı belirleyecektir. Bugünkü toplantıda da biraz ileriye yönelik bunun sinyallerini vermesi bekleniyor. Şimdi tabii piyasayı etkileyen önemli iki konu bunlar aslında. Birincisi bu jeopolitik riskler ve savaşın gidişatı, ikincisi de Merkez Bankası'nın faiz kararları, özellikle Fed'in faiz kararı piyasaları etkiliyor. Tabii yurt içine baktığımızda biz de ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle zaten hali hazırda enflasyonla ciddi mücadele eden bir ülke olduğumuz için ve sıkı para politikasını da devam ettirdiğimiz için petrol fiyatlarının yükselmesi bizim bu programda daha da tabii elimiz zorlaştı. En önemli iki konu bunlar aslında. Birincisi bu jeopolitik riskler ve savaşın gidişatı. İkincisi de Merkez Bankası'nın faiz kararları, özellikle Fed'in faiz kararı piyasaları etkiliyor. Tabii yurt içine baktığımızda biz de ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle zaten hali hazırda enflasyonla ciddi mücadele eden bir ülke olduğumuz için ve sıkı para politikasını da devam ettirdiğimiz

sebep oluyor. Tabii bu şekilde gittiği sürece sıkı politika devam edecektir. En son Merkez Bankası'nın toplantısında faizleri sabit bıraktı. Ama üst banttan fonlamaya, %40'tan fonlamaya devam ediyor. O %37 politika faizden normalize etmedi. Bu şekilde piyasa devam ederse sıkı para politikasına devam edecektir. Bu üst banttan fonlamaya devam edecektir. Olur da jeopolitik konusu, jeopolitik ise iyice artar. Petrol fiyatları iyice yükselirse belki yılın geri kalanında faiz arttırımı yapmak bile zorunda kalabilir. Ama bas senaryoda işlerin birazdan normalize olması ve enflasyon, dezenflasyonun devam etmesiyle beraber de hani yılı şu andaki faiz seviyesinden biraz da aşağıda bitirmeyi öngörüyoruz. Yurt içi piyasada %37'nin biraz daha altında bir yerde, yani sene sonuna doğru bir faiz indirimleriyle yurt içi tarafta yılı bitirebileceğimizi öngörüyoruz. Ama tabii yurt dışı için söylediğim konu yurt içi için de geçerli. Eğer burada petrol fiyatları daha uzun süre yüksek devam ederse yurt içi enflasyonda dezenflasyon sürecinin yavaşlaması Merkez Bankası'na belki faiz indirimi yapamamasına da sebep olabilir. Bunu tabii takip edip göreceğiz ama yurt içi tarafta da sıkı para politikası devam ediyor. Hali hazırda enflasyon tarafında rüzgarların ters estiği bir noktada. Şimdi tabii burada piyasa etkilerine baktığımızda tabii genel olarak yurt içi olsun yurt dışı olsun tabii faizlerin petrolün yüksek seyretmesi, faizlerdeki yükseliş beklentisi, işte bu Fed'den bu yıl özelinde bir faiz artışı beklentisi de tahvil faizlerine de çok olumsuz yansıyor. Amerika'daki tahvil faizlerinde de ciddi yükseliş görüyoruz. Bununla beraber tabii bir yandan güvenli liman enstrümanı olması, bir yandan da artan faizlerin desteklemesiyle global olarak doların da değer kazancı devam ediyor. Bunların tabii hepsi emtia tarafı için olumsuz oldu. Özellikle yatırımcıların çok yakından takip ettiği altın ve gümüş fiyatlarında düşüş devam ediyor. Bu saydığımız savaşın etkileri devam ettiği sürece de biraz altın gümüş fiyatları baskılanmış durumda. Sebebi de işte yükselen faizler, değer kazanan dolar, bunların hepsi emtia için olumsuz oldu ve altın ve gümüş de burada baskılanmaya devam ediyor. Borsa tarafına gelirsek aynı şekilde bu global ortamın kötü olması borsaları da olumsuz etkiliyor. Özellikle ayrı bir parantez açalım. Amerika tarafında biliyorsunuz çip sektörü, yapay zeka, teknoloji teması çok iyiydi. Çok ciddi bir rally yaşamışlardı. Savaş ortamında bile bu rally'yi gördük ama son birkaç haftadır biraz yarı iletken sektörü ilgili, çip sektörü ilgili, tabii yapay zeka ile ilgili biraz fazla mı şişkinlik var? Burada belli rekabet konuları gündeme geliyor. İşte Çin tarafından belli yapay zeka ile ilgili geliştirmeler var. Burada rekabet artıyor. Rekabetin artması da bir yandan da hani burada maliyetler konusundan belli soru işaretlerini doğuruyor. Tabii Çin'in rekabete girmesi hani Amerika'daki yapay zeka sektörüne sonuçta bir rakip gelmiş oluyor. Bundan dolayı işte şirket fiyatlamalarında Amerika'daki yapay zeka şirketlerinde belli değer kayıpları görüldü bu rekabetin artmasıyla beraber. Bir yandan işte çip sektörü sorgulanmaya başladı. Çok mu değerli, işte çok mu fazla piyasa kalabalıklaştı, çok mu fiyatlamalar yüksek oldu tedirginliğiyle son birkaç haftadır biraz yapay zeka temasından, çip sektöründen, yarı iletken sektöründen biraz rotasyon başladı. Biraz da ekonominin daha dinamik olan sektörlerine biraz da bir rotasyon var. İşte buradan biraz çip sektöründen, teknoloji temasından çıkarak biraz da ekonomik dinamiklerle yürüyen sektörlere bir rotasyon olduğundan dolayı da Amerikan borsalarında özellikle teknoloji sektöründe bir sert satış olduğunu da görüyoruz. İşte Nasdaq en tepesinden %10 gerileyerek düzeltme bölgesine girmiş durumda. Teknik olarak, yani teorik olarak zirveden %10 geri çekilmeler, düzeltme, %20 geri çekilmelerde, düşüşlerde ayı piyasasına giriş olarak tanımlanıyor. Nasdaq'ta bu teknoloji ağırlıklı olan Nasdaq endeksinde bu son satışlarla beraber zirve seviyesinden %10 değer kaybetmesi burada bir düzeltme bölgesine girdiğini gösteriyor. Fakat ben bunları sağlıklı düzeltmeler görüyorum. Bazen bu panikler yaşanabiliyor ama ben hala teknoloji temasının hala çok güçlü olduğunu, yatırımların güçlü olduğunu ve burada biraz da bu ortalıktaki jeopolitik risklerin azalmasıyla beraber önümüzdeki süreçte bu temanın güçlü devam edeceğini öngörüyorum. Ama ara ara tabii bu satışları görebiliyoruz ama tema bence güçlü gidiyor.
Ama burada da son dönem piyasaya baktığımızda borsada da bu satışı görüyoruz. Teknoloji öncülüğünde Amerika tarafındaki, bunu Asya tarafında da görüyoruz. Asya

tarafı da ağırlıkla teknoloji tarafında gidiyor. Asya Pasifik. Asya Pasifik tarafında da özellikle burada Güney Kore KOSPI endeksine bakmamız lazım. Ağırlıklı çip ve yarı iletkenler teknoloji temasıyla giden bir endeks. Güney Kore KOSPI endeksi bu teknoloji teması, teknoloji tarafıyla ilgili olumlu haber olduğunda çok ciddi yükselişler sergilerken olası bu rotasyonlarda ciddi satış görüyor ki bu son birkaç gündür satışları da çok sert oldu. KOSPI endeksinde, Güney Kore KOSPI endeksinde, bu onda yatırımcı, özellikle teknoloji tarafında olan yatırımcılar da bu endeksi, Güney Kore KOSPI endeksini takip edebilirler. Oradaki hareketler önemli çünkü içinde işte çok bu işi yapan yarı iletken şirketleri, işte Samsung gibi büyük şirketler gibi, yapay zekanın işte yeni sektöre girenler, yine halk arz olanlar da orada olabiliyor. Burada ciddi anlamda teknoloji teması ağırlıklı bir borsa. Oradaki hareketlerde bir sinyal veriyor teknoloji temasıyla ilgili. Borsa tarafı, dediğim gibi, bu teknoloji satışı gördük. MTA tarafı, altın, gümüş çoğu yatırımcının takip ettiği konularda baskılanmaya devam ediyor. Savaş devam ettiği sürece burada biraz altın ve gümüş MTA fiyatlarının yükseliş açısından biraz zorlandığını görüyoruz. Dolar yüksek seyretmeye, güçlü seyretmeye devam ettiği sürece, faizler yüksek olduğu sürece, Fed'den faiz artışı beklentileri devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatları yukarı yönlü hareketinde zorlanıyorlar. Ama burada piyasa bu riskleri atlatır, işler biraz daha düzeye çıkarsa, tabi o zaman savaş öncesindeki gördüğümüz bir mini rallileri de görme ihtimali var. Ama burada tabi piyasanın nasıl bir seyredeceği önemli. Genelde kurumlar altınla gümüşle ilgili yıl sonu beklentilerini, 2027 yılı beklentilerini biraz aşağı çekmiş durumdalar. Ama hala genel görüşteki yıl sonu altın ve gümüş onz başında, dolar olarak onz olarak olan beklentilere baktığımızda, yıl sonu beklentileri hala şu anki gördüğümüz mevcut seviyelerden, fiyatlardan daha yüksek seviyelerde. Sadece daha önceki, savaş önceki zamanlara göre beklentiler aşağı çekilmiş durumda. Ama hala altın ve gümüş fiyatı beklenti yıl sonunda bugünkü fiyatlardan daha yüksek. O yüzden hani burada bir şekilde piyasa bu savaş tedirginliğini de atlatır ve piyasa biraz normalize olursa, o zaman altın, gümüşü bu gördüğümüz mevcut seviyelerden daha yüksek yerlerde görme ihtimalinde piyasa hala görüyor. MTA bu şekilde, borsalar zorlanıyor. Haliyle tahvil tarafları faizler arttığından dolayı tahvillerde düşüş oluyor. Yani genel olarak da piyasada, global piyasada bir negatif hava var. Bunu biraz daha bu özellikle riskli ürünlerde fiyatlamaların, getirilerin düşük olduğunu görüyoruz. Biraz daha defansif tarafa, piyasa global olarak konuşuyorum da, defansif olarak çekilmiş durumda. Biraz daha nakit, likit muadili enstrümanlara biraz daha geri çekilmiş durumda. Biraz daha güvenli geliyor da, güvenli liman enstrümanı, işte dediğimiz, işte dolara talep geldiğini görüyoruz. Biraz daha güvenli liman enstrümanlarına piyasa çekilmiş durumda. Genel risk iştahı global olarak düşük seyretmeye devam ediyor. Zor bir yıl oluyor dediğimiz gibi yatırımcılar için. Öngörmesi biraz zor bir yıl oluyor. Ama mevcuttaki bu riskler, yani savaş, faiz artışı gibi konular devam ettiği sürece yatırımlarda finansal enstrümanların değer kazancı için biraz zorlandığı bir ortam olmaya devam ediyor. Ama bu mevcut riskler bir anda değişebiliyor. Haber akışı çok hızlı olabiliyor. Piyasa da bunları takip ediyor. Eğer burada bu bahsettiğimiz riskler ortadan kalkarsa da, o zaman piyasada biraz daha değerlemelerin yükselmesi beklentisi bulunuyor. Yurt içi tarafta tabii bu söylediklerim yurt içi taraf için de geçerli. Baktığımızda bizim borsada diğer borsalar gibi zorlanmaya devam ediyor. Hali hazırda sıkı para politikasının devam ettiği, genel risk iştahının düşük olduğu noktada tabii hisseler gibi daha riskli enstrümanlarda biraz daha zorlanıyor. Bizim borsamızda da bu yükseliş konusunda zorlandığını görüyoruz. Tahvil faizlerinin haliyle yükseliş yurt dışında, yani globalde gördüğümüz gibi yurt içinde de görüyoruz. Yurt içinde de tabii sıkı para politikası beraber, yine global için söyledim, yurt içi için de geçerli. Daha çok likit muadili enstrümanlara talebin biraz daha arttı.
çıktığı görülüyor. Genel olarak bu bölümde global piyasalarda hangi konular öne çıkıyor, bu çıkan konular genel olarak finansal enstrümanları nasıl etkiliyor, genel bir özet geçmek istedim. Zaten programda da belirttiğim gibi haber akışı çok hızlı olduğundan dolayı mevcuttaki haber akışta, öne çıkan haber akışlarıyla beraber piyasalardaki etkilerini de bu şekilde özetlemiş olduk. Ama önümüzdeki programlarda haber akışının seyrine bağlı olarak da bir burada nasıl bir haber akışı olacak ve bunlar nasıl bir fiyatlamalarla sonuçlanacak, önümüzdeki bölümlerde de bunlara değinmeye devam edeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. We'll

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Kudeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz portföyde nasıl bir denge unsuru olabilir?
3: Aslında bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Çünkü mesele oran değil, amaç. Dövizi neden tuttuğunuz, ne kadar tuttuğunuzdan daha önemli. Önce şuradan başlayalım. Döviz çoğu zaman bir kazanç aracı gibi algılanıyor. Kur artacak mı sorusu hep ön planda. Oysa daha sağlıklı bakış açısı şu. Döviz bir risk yönetimi aracıdır. Özellikle ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı dönemlerde portföyde dengeleyici bir rol üstlenebilir. Önemli olan şu soruları sormak lazım. Geliriniz hangi para biriminde? Harcamalarınız hangi para biriminde? Risk toleransınız ne kadar? Kısa vadeli mi, uzun vadeli mi yatırım yapıyorsunuz? Eğer tüm geliriniz TL ise ve harcamalarınız da büyük ölçüde TL cinsindense portföyünüzü makul bir kısmını dövizde tutmak olası kur şoklarına karşı bir tampon görevi görebilir. Ama oran, hedef ve risk algısına göre değişir. Genç, uzun vadeli yatırımcı ile emekliliğe yaklaşmış bir yatırımcının döviz oranı aynı olmak zorunda değil. Ayrıca dövizi tek başına düşünmemek gerekir. Portföyde TL mevduat, para piyasası fonu, hisse senedi, tahvil ve altın gibi varlıklarla birlikte dengeli bir yapı oluşturulabilir. Özellikle altın son yıllarda hem küresel risklere karşı hem de kur hareketlerine karşı sentetik bir döviz enstrümanı gibi işlev görüyor. Bu da klasik nakit döviz tutma ihtiyacını bir ölçüde azaltabiliyor. Bir diğer önemli konu da fiziksel ve dijital döviz farkı. Fiziksel döviz elde tutulduğunda güvenlik riski oluşabilir. Çalınma, kaybolma, sahte banknot riski gibi faktörler var. Ayrıca herhangi bir getiri sağlamaz ve likitte yönetimi zorlaşabilir. Dijital ya da bankadaki döviz hesaplarında ise farklı bir risk seti vardır. Hesap güvenliği, siber dolandırıcılık, kimlik avı gibi riskler söz konusu olabilir. Bu nedenle güçlü şifre, iki aşamalı doğrulama ve güvenli bankacılık alışkanlıkları kritik hale gelir. Yani risk tamamen ortadan kalkmaz, sadece şekil değiştirir. Sonuçta mesele şu, portföyde döviz olmalı mı? Evet, çoğu yatırımcı için belirli bir denge unsuru olarak mantıklı olabilir. Ama ne kadar? İşte bu kişisel bir karardır. Döviz yükselecek diye alınan bir varlık olmaktan çok, beklenmedik senaryolara karşı koruma sağlayan bir araç olarak düşünülmeli. Ve her zaman diğer varlıklarla birlikte bütüncül bir stratejinin parçası olmalı. Bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. ODA Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir ODA Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. All humans share one spirit. All humans share one consciousness. But yet they want to be separated. Like my life, my ideas. They don't realize that all humans share a huge pool of consciousness, of thought. All human thought vibrates at a certain frequency. We're all in communication. You know, when you exhale, I breathe the air you breathe. We're all together, really. This is the way nature designed it. So that we will be sharing the earth together.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş nedeni olabildiğini hiç düşündünüz mü? Yatırımcıların risk alma iştahı ile güvenli liman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odeya için hazırladığı Risk On, Risk Off Nedir? Piyasaların haleti ruhiyesini okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odeya ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri yaratabilir. Çünkü fiyatlar artık sadece temel değerleri değil, yatırımcıların stres seviyesini de yansıtır. Piyasaları okumayı zorlaştıran şey, aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk on veya risk off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz, ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk on, risk off okuması piyasaların daha çok fırsatlara mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfetmeye devam etmek için The Magger'daki Odea ile yatırım içeriklerini ve Odea Radyo'yu takipte kalın.
0: Odea Radyo.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odea Radyo'da olsun.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Altın gününden portföy çeşitlendirmeye, yatırım alışkanlıklarının evrimi. Yatırım alışkanlıklarımız ekonomik koşullardan teknolojik gelişmelere kadar pek çok etkenle birlikte dönüşüyor. Peki altın günü gibi geleneksel tasarruf yöntemlerinden dijital yatırım araçlarına uzanan bu değişim yatırım tercihlerimizi nasıl şekillendiriyor? Odeya'nın altın gününden portföy çeşitlendirmeye yatırım alışkanlıklarının evrimi başlıklı kısa makalesinde geçmişten günümüze değişen yatırım davranışlarına ve geleceğin yatırım anlayışına yakından bakıyoruz. Yatırım alışkanlıkları ekonomik koşulların değişmesi, dijital yatırım araçlarının yaygınlaşması ve finansal bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dönüşüm geçiriyor. Eski dönemlerde geleneksel birikim yöntemleri ön plandayken günümüzde yatırımcılar daha farklı seçenekleri değerlendirebiliyor. Ancak birikimi korumak, geleceği güvence altına almak ve doğru finansal kararlar vermek her dönemde temel amaçlar arasında yer alıyor. Finansal okuryazarlık Türk kültüründe aslında yeni bir kavram değil. Kökleri altın günü geleneğine kadar uzanıyor. Başta çalışma hayatında yer almayan kadınlar olmak üzere pek çok kadın uzun yıllardır altın günleri düzenleyerek hem sosyalleşiyor hem de bireysel birikim yapıyor. 1960'lı yıllardan bu yana farklı biçimlerde varlığını sürdüren altın günü, disiplinli tasarrufu teşvik eden kolektif bir finans modeli olarak değerlendiriliyor. Farklı ülkelerde de benzer gelenekler uygulanıyor. Hindistan'daki Chit Fund ve Meksika'daki Tanda sistemlerinde bir grup insan düzenli aralıklarla ortak bir havuza para yatırıyor ve biriken tutar sırayla grup üyelerine aktarılıyor. Altın gününden kripto varlıklara uzanan bu yolculukta bilgiye erişim de her geçen gün kolaylaşıyor. Mobil uygulamalar, fon karşılaştırma motorları ve çevrim içi analiz araçları piyasa verilerine pratik biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Sosyal medya, çevrim içi forumlar ve yapay zeka destekli sohbet robotları da yatırım davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak ulaşılan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan karar vermemek önem taşıyor. Konda Araştırma ve Danışmanlık'la Nisan 2026'da gerçekleştirilen Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Alışkanlıkları Araştırması da yatırım ekosistemindeki değişimi gözler önüne seriyor. 1425 kişiyle yapılan araştırmaya göre son 3 ay içinde yatırım yapmaya başlayanların %71'ini kadınlar oluşturuyor. 18-33 yaş grubunun yatırım dünyasındaki görünürlüğü de giderek artıyor. Araştırmaya göre düzenli yatırım veya birikim yapanların oranı %34 iken yatırım araçlarından en az birine sahip olanların oranı %52'ye ulaşıyor. Bu farkın merkezinde ise altın yer alıyor. Katılımcıların %35'i altına yatırım yaptığını belirtirken her 5 altın yatırımcısından ikisi altını bir yatırım olarak tanımlamıyor. Çünkü altın yatırımdan çok güvende hissetme ve kötü günler için birikim yapma davranışıyla ilişkilendiriliyor. Kadınların yatırım tercihleri büyük ölçüde altın üzerinde yoğunlaşırken erkek yatırımcılar borsa, yatırım fonları ve kripto varlıklar gibi araçlara daha fazla yöneliyor. Bununla birlikte bu araçların kullanım oranları hala sınırlı kalıyor. Araştırmaya göre borsaya yatırım yapanların oranı %7, yatırım fonu kullananların oranı %3, kripto varlık sahibi olanların oranı ise %2. Finansal okuryazarlık seviyesi yükseldikçe tüm yumurtaları aynı sepete koymama eğilimi de güçleniyor. Portföy çeşitlendirme, farklı varlık sınıflarını bir araya getirerek olası piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Geleceğin yatırım anlayışı ise geleneksel yöntemlerle modern araçları buluşturan hibrit bir modele işaret ediyor. Altın günlerinden dijital yatırım platformlarına uzanan bu dönüşüm, araçlar değişse de düzenli birikim yapmanın ve doğru bilgiye dayanarak karar vermenin önemini koruduğunu gösteriyor. Yatırım alışkanlıklarının geçmişten bugüne nasıl evrildiğini ele alan farklı içerikleri keşfetmek için Odeya'nın Oblog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde biraz gündem konuşmak istiyorum. Son dönemde çok tabii hareketli, 2026 yılı özelinde tabii çok hareketli günler geçiriyoruz. Bir yandan da tabii gözümüz savaşın gidişatında. Genel şimdi bir gündeme baktığımızda öne çıkan birkaç konuyla ilerleyelim. Ne etkiliyor piyasaları, yatırımcılar genellikle neyi takip ediyorlar, son durum nedir? Şimdi genel özete baktığımızda tabii savaş en önemli konu. 3-4 aydır burada baktığımız konu Amerika ile İran arasındaki savaşın nereye evrileceği konusu ki oradaki haber akışı da çok değişken oluyor. Bir ateşkes oluyordu, işte bir bozuldu derken Trump bir böyle konuştu, bir şöyle konuştu derken çok ciddi piyasalarda hareketler görüyoruz ki son yılların herhalde bakıldığında global olarak belirsizliğin en yüksek, volatilitenin de çok yüksek olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu tabii bu dönemde de haliyle yatırım kararları almak, yatırım yapmanın da zor olduğu bir süreçten geçiyoruz. Şimdi tabii savaş konusu nereye evrilecek, nasıl olacak da hızlıca bir gündem, bir güncelleme verirsek burada herkesin takip ettiği gibi bir Amerika-İran arasında bir ateşkes mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bir ateşkes vardı ve bununla beraber biraz piyasalara olumlu yansıyıp risk iştahında artış görmüştük. Fakat sonrasında bu ateşkes son buldu ve yeniden karşılıklı saldırılarla bölge iyice yeniden alevlenmişti. Şimdi son duruma geldiğimizde tabii saldırılar karşılıklı devam ediyor. Amerika arka arkaya operasyonlar düzenlemişti. Hava operasyonları. İran bunlara karşılık vermişti. Bölgedeki komşu ülkelerdeki Amerikan üslerine ve komşu ülkelere bu misilleme saldırılarını yapmıştı ve Hürmüz Boğazı yeniden kapanmıştı ve kapanmasıyla beraber de petrol fiyatları yeniden yükseldi. Bu ateşkesle beraber Hürmüz Boğazı yeniden açılmıştı. Açılmasıyla beraber savaş öncesi seviyelere petrolün döndüğünü görmüştük. Çok hızlı bir düşüş kaydetmişti. Fakat yeniden bu ateşkesin bozulması ve saldırıların başlamasıyla beraber Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı ve onunla beraber petrol fiyatlarında da yükseliş olduğunu görüyoruz. Son duruma gelirsek, son birkaç günde bir ara verilmişti karşılıklı saldırılara. Piyasa bundan bir umutlanmıştı ama şu anda çekimi yaptığımız günün bir gün öncesine döndüğümüzde yeniden saldırıların başladığını görüyoruz karşılıklı olarak. Bununla beraber de o piyasanın yani birkaç gündür bunlar durdu. Bir anlaşma üzerinde çalışılıyor mu, bir ateşkese gider mi umudunu, bu umutla beraber de artan risk iştahı tersine dönmüş oldu. Dün akşamki bu programı çektiğimizin bir gün önceki akşamında yeniden karşılıklı hava saldırılarının olmasıyla beraber yeniden piyasalarda risk iştahının düştüğünü görüyoruz ki bunun ilk göstergesi hızlı bir şekilde yeniden petrolün yükselmesi oluyor. Tabii buradan tabii savaş nereye evrilecek belli. Amerika ile İran arasında müzakerelerin olduğunu biliyoruz ara bulucular üzerinden. Bu bir şekilde bir yeniden bir ateşkese, bir mutabakat zaptına evrilir mi, yoksa daha da derinleşecek bir savaşa mı gider? Bunu tüm dünya takip ediyor ama takip ettiği sürece de tabii piyasadaki bu tahribatı da piyasaya vermeye devam ediyor. Burada en önemli konusu gözümüzün tabii petrollü olması. Petrol birçok dinamiği etkiliyor, özellikle de enflasyon. Burada enflasyonla beraber hem merkez bankalarının faiz patikaları hem de global büyüme açısından etkileri çok büyük tabii. Ondan dolayı yurt içi açısından, bizim açımızdan da tabii petrolün seyri çok önemli. Bundan dolayı da aslında herkesin gözü petrolde. Bu çatışmalar devam ettiği sürece, Hürmüz Boğazı'ndaki bu sıkıntı devam ettiği sürece de petrol fiyatları yüksek seyrini koruyacaktır. O yüzden burada hızlı bir şekilde bir anlaşmaya gidilmesi bu açıdan çok önemli. Ama şu anki resimde baktığımızda tansiyon yüksek devam ediyor ve bununla beraber petrol fiyatlarında yüksek seyretmesi açıkçası enflasyon kaygılarını da beraberinde getirmeye devam ediyor. Bir yandan tabii global büyüme açısından da negatif bir görünüm ortaya koyuyor. Şimdi tabii dediğim gibi burada nereye bu savaş evrilecek, nasıl olacak ve bununla beraber tabii piyasaya önümüzdeki süreçteki etkileri çok önemli. Bunları artık çok uzun vadeli konuşmak kolay olmuyor. Haber akışı çünkü çok hızlı. Bir günde her şey değişebiliyor. Bunlar tabii geldikçe önümüzdeki programlarda daha detaylı konuşacağız. Ama bugün özelinde baktığımızda bölgedeki riskler yüksek, piyasadaki risk iştahı da düşük seyrediyor. Şimdi tabii bunun piyasa etkileri derken aslında petrol ve bununla beraber enflasyon dedik. Bunu tabii Merkez Bankası'na bağladığımız noktada en öne çıkan konu Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararları. Şimdi piyasayı en çok etkileyen tabii bu jeopolitik riskler ve savaşın etkileri. Ama öte yandan da Fed'in faiz patikası nasıl olacak? Faiz arttıracak mı, arttırmayacak mı? Sabit mi bırakacak? Şu ortamda açıkça söylemek gerekirse 2026 özelinde artık bir indirim çok gerçekçi durmuyor. Bir anda böyle çok hızlı bir şekilde işlerin normalize olup da sene sonuna doğru böyle her şeyin çok normal olmadığı bir durumda ki pek öyle olacak gibi gözükmüyor. Çünkü bu yüksek petrol fiyatları ve yaşanan bu sıkıntılar haliyle tahribat veriyor ve bunların geçmesi böyle bir günde olmuyor. O yüzden bir Fed'den bir faiz indirimi artık bu yıl üzerinde çok gerçekçi olmayabilir ama piyasanın odaklandığı nokta bir faiz artışı yapmadan 2026 yılını bitirebilir mi yoksa faiz artışı yapmak zorunda mı? Mevcut ortamda Amerika'nın enflasyonu yüksek seyrediyor. Yeni Fed Başkanı Warsh enflasyonu hedefe düşürmek konusunda çok sert mesajlar veriyor. Çok kararlı mesajlar veriyor. Bu ortamda Fed'in faiz patikası da piyasaları çok etkileyecektir. Ateşkesle beraber petrol fiyatlarının savaşın öncesine dönmesi piyasada bir umut yaratmıştı. Yani petrol fiyatları hızlı bir şekilde geri geldi. Bu yüzden Fed faiz arttırmadan sabit bırakarak yılı tamamlayabilir algısı oluşmuştu ki ta ki bu ateşkesin bozularak yeniden petrol fiyatlarının yükselmesi burada bu tedirginliği yaratmaya devam ediyor. Zaten mevcutta hedeflerin üzerinde olan Amerika enflasyonunun petrolle beraber daha da yüksek seyrini koruması beklendiğinden dolayı Fed'in bir faiz arttırımı yapma ihtimali de ciddi anlamda fiyatlanıyor piyasada. Özellikle bir de istihdam tarafında da öyle çok majör bir daralma olmadığından dolayı Fed'in bu kapısı açık gözüküyor. Fakat yine de bence savaşın gidişatı burayı etkileyecektir. Şimdi bugün bu programı çektiğimiz günün akşamında Fed'in faiz kararı var. Bu program yayınlandığında tabii kararın ne olduğunu biliyor olacağız ama bugün programı çektiğimiz günün akşamında karar gelecek. Şimdi burada genel beklenti faizlerin sabit bırakılması. Birkaç artış bekleyen kurum var ama genel konsensus bu toplantıda Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönünde ki benim beklentim de bu yönde. Ama bir sürpriz gelir mi artış yönünde tabii takip edilecek ama genel beklenti dediğim gibi sabit bırakması yönünde. Onun dışında aslında sabit bıraksa bile piyasanın en yakından takip edeceği konu başkanın Kevin Warsh'un toplantı sonrasındaki basın toplantısı açıklamaları olacak. Karar metnindeki satır araları yani piyasa burada ileriye yönelik nasıl bir mesaj veriyor Fed faiz arttırımı ile ilgili onu takip edecek. Tabii burada sert şahin duruşunu devam ettirmesini ben bekliyorum ama piyasa bunu nasıl algılayacak bu önemli. Ne kadar tonuna kadar sert olacak ya da olmayacak bunu takip etmek gerekiyor. Ama sonrasında eğer burada bir faiz artışı gelmezse sonrasındaki toplantılar için açıkçası savaşın gidişatı bence Fed'in faiz patikasını belirleyecektir. Bir şekilde faiz arttırmadan buradan çıkabilir mi? Bunun arayışı içerisinde olabileceğini düşünüyorum ama bu şekilde jeopolitik riskler yüksek giderse, bu şekilde petrol fiyatları yüksek giderse tabii bir faiz arttırımı yapmak zorunda da kalabilir belki Eylül ayında ama savaşın gidişatı bu kararı belirleyecektir. Bugünkü toplantıda da biraz ileriye yönelik bunun sinyallerini vermesi bekleniyor. Şimdi tabii piyasayı etkileyen önemli iki konu bunlar aslında. Birincisi bu jeopolitik riskler ve savaşın gidişatı. İkincisi de Merkez Bankası'nın faiz kararları özellikle Fed'in faiz kararı piyasaları etkiliyor. Tabii yurt içine baktığımızda biz de ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle zaten hali hazırda enflasyonla ciddi mücadele eden bir ülke olduğumuz için ve sıkı para politikasını da devam ettirdiğimiz için petrol fiyatlarının yükselmesi bizim bu programda daha da tabii elimizi zorlaştırıyor. Daha uzun bir süre Türkiye Merkez Bankası'nın daha sıkı para politikasını devam ettirmesine sebep oluyor. Tabii bu şekilde gittiği sürece sıkı politika devam edecektir. En son Merkez Bankası'nın toplantısında faizleri sabit bıraktı ama üst banttan fonlamaya, %40'tan fonlamaya devam ediyor. %37 politika faizden normalize etmedi. Bu şekilde piyasa devam ederse sıkı para politikasına devam edecektir. Bu üst banttan fonlamaya devam edecektir. Olur da jeopolitik konusu, jeopolitik ise iyice artar. Petrol fiyatları iyice yükselirse belki yılın geri kalanında faiz arttırımı yapmak bile zorunda kalabilir. Ama bas senaryoda işlerin birazdan normalize olması ve enflasyon, dezenflasyonun devam etmesiyle beraber de hani yılı şu andaki faiz seviyesinden biraz da aşağıda bitirmeyi öngörüyoruz. Yurt içi piyasada %37'nin biraz da altında bir yerde, yani sene sonuna doğru bir faiz indirimleriyle yurt içi tarafta yılı bitirebileceğimizi öngörüyoruz. Ama tabii yurt dışı için söylediğim konu yurt içi için de geçerli. Eğer burada petrol fiyatları daha uzun süre yüksek devam ederse yurt içi enflasyonda dezenflasyon sürecinin yavaşlaması Merkez Bankası'na belki faiz indirimi yapamamasına da sebep olabilir. Bunu tabii takip edip göreceğiz ama yurt içi tarafta da sıkı para politikası devam ediyor. Hali hazırda enflasyon tarafında rüzgarların ters estiği bir noktada. Şimdi tabii burada piyasa etkilerine baktığımızda tabii genel olarak işte yurt içi olsun yurt dışı olsun tabii faizlerin petrolün yüksek seyretmesi, faizlerdeki yükseliş beklentisi, işte bu Fed'den bu yıl özelinde bir faiz artışı beklentisi de tahvil faizlerine de çok olumsuz yansıyor. Amerika'daki tahvil faizlerinde de ciddi yükseliş görüyoruz. Bununla beraber tabii bir yandan güvenli liman enstrümanı olması, bir yandan da artan faizlerin desteklemesiyle global olarak doların da değer kazancı devam ediyor. Bunların tabii hepsi emtia tarafı için olumsuz oldu. Özellikle yatırımcıların çok yakından takip ettiği altın ve gümüş fiyatlarında düşüş devam ediyor. Bu saydığımız savaşın etkileri devam ettiği sürece de biraz altın gümüş fiyatları baskılanmış durumda. Sebebi de işte yükselen faizler, değer kazanan dolar, bunların hepsi emtia için olumsuz oldu ve altın ve gümüş de burada baskılanmaya devam ediyor. Borsa tarafına gelirsek aynı şekilde bu global ortamın kötü olması borsaları da olumsuz etkiliyor. Özellikle ayrı bir parantez açalım. Amerika tarafında biliyorsunuz çip sektörü, yapay zeka, teknoloji teması çok iyiydi. Çok ciddi bir rally yaşamışlardı. Savaş ortamında bile bu rally'yi gördük ama son birkaç haftadır biraz yarı iletken sektörüyle ilgili, çip sektörüyle ilgili, tabii yapay zeka ile ilgili biraz fazla mı şişkinlik var? Burada belli rekabet konuları gündeme geliyor. İşte Çin tarafından belli yapay zeka ile ilgili geliştirmeler var. Burada rekabet artıyor. Rekabetin artması tabii bir yandan da hani burada maliyetler konusundan belli soru işaretlerini doğuruyor. Tabii Çin'in rekabete girmesi hani Amerika'daki yapay zeka sektörüne sonuçta bir rakip gelmiş oluyor. Bundan dolayı işte şirket fiyatlamalarında Amerika'daki yapay zeka şirketlerinde belli değer kayıpları görüldü bu rekabetin artmasıyla beraber. Bir yandan işte çip sektörü sorgulanmaya başladı. Çok mu değerli, işte çok mu fazla piyasa kalabalıklaştı, çok mu fiyatlamalar yüksek oldu tedirginliğiyle son birkaç haftadır biraz yapay zeka temasından, çip sektöründen, yarı iletken sektöründen biraz rotasyon başladı. Biraz da ekonominin daha dinamik olan sektörlerine biraz da bir rotasyon var. İşte buradan biraz çip sektöründen, teknoloji temasından çıkarak biraz da ekonomik dinamiklerle yürüyen sektörlere bir rotasyon olduğundan dolayı da Amerikan borsalarında özellikle teknoloji sektöründe bir sert satış olduğunu da görüyoruz. İşte Nasdaq en tepesinden %10 gerileyerek düzeltme bölgesine girmiş durumda. Teknik olarak, yani teorik olarak zirveden %10 geri çekilmeler, düzeltme, %20 geri çekilmelerde, düşüşlerde ayı piyasasına giriş olarak tanımlanıyor. Nasdaq'ta bu teknoloji ağırlıklı olan Nasdaq endeksinde bu son satışlarla beraber zirve seviyesinden %10 değer kaybetmesi burada bir düzeltme bölgesine girdiğini gösteriyor. Fakat ben bunları sağlıklı düzeltmeler görüyorum. Bazen bu panikler yaşanabiliyor ama ben hala teknoloji temasının hala çok güçlü olduğunu, yatırımların güçlü olduğunu ve burada biraz da bu ortalıktaki jeopolitik risklerin azalmasıyla beraber önümüzdeki süreçte bu temanın güçlü devam edeceğini öngörüyorum. Ama ara ara tabii bu satışları görebiliyoruz ama tema bence güçlü gidiyor. Ama burada da son dönem piyasaya baktığımızda borsada da bu satışı görüyoruz. Teknoloji öncülüğünde Amerika tarafındaki, bunu Asya tarafında da görüyoruz. Asya tarafı da ağırlıkla teknoloji tarafında gidiyor. Asya Pasifik tarafında da özellikle burada Güney Kore KOSPI endeksine bakmamız lazım. Ağırlıklı çip ve yarı iletkenler teknoloji temasıyla giden bir endeks. Güney Kore KOSPI endeksi bu teknoloji teması, teknoloji tarafıyla ilgili olumlu haber olduğunda çok ciddi yükselişler sergilerken olası bu rotasyonlarda ciddi satış görüyor ki bu son birkaç gündür satışları da çok sert oldu. KOSPI endeksinde, Güney Kore KOSPI endeksinde, bu onda yatırımcı, özellikle teknoloji tarafında olan yatırımcılar da bu endeksi, Güney Kore KOSPI endeksini takip edebilirler. Oradaki hareketler önemli çünkü içinde işte çok bu işi yapan yarı iletken şirketleri, işte Samsung gibi büyük şirketler gibi, yapay zekanın işte yeni sektöre girenler, yeni halka arz olanlar da orada olabiliyor. Burada ciddi anlamda teknoloji teması ağırlıklı bir borsa. Oradaki hareketlerde bir sinyal veriyor teknoloji temasıyla ilgili. Borsa tarafı, dediğim gibi, bu teknoloji satışı gördük. Emtia tarafı, altın, gümüş çoğu yatırımcının takip ettiği konularda baskılanmaya devam ediyor. Savaş devam ettiği sürece burada biraz altın ve gümüş emtia fiyatlarının yükseliş açısından biraz zorlandığını görüyoruz. Dolar yüksek seyretmeye, güçlü seyretmeye devam ettiği sürece, faizler yüksek olduğu sürece, Fed'den faiz artışı beklentileri devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatları yukarı yönlü hareketinde zorlanıyorlar. Ama burada piyasa bu riskleri atlatır, İşler biraz daha düzeye çıkarsa, tabii o zaman savaş öncesindeki gördüğümüz bir mini rallileri de görme ihtimali var. Ama burada tabii piyasanın nasıl bir seyredeceği önemli. Genelde kurumlar altınla gümüşle ilgili yıl sonu beklentilerini, 2027 yılı beklentilerini biraz aşağı çekmiş durumdalar. Ama hala genel görüşteki yıl sonu altın ve gümüş ons başında, dolar olarak ons olarak olan beklentilere baktığımızda, yıl sonu beklentileri hala şu anki gördüğümüz mevcut seviyelerden, fiyatlardan daha yüksek seviyelerde. Sadece daha önceki, savaş önceki zamanlara göre beklentiler aşağı çekilmiş durumda. Ama hala hazırda altın ve gümüş fiyatı beklenti yıl sonunda bugünkü fiyatlardan daha yüksek. O yüzden hani burada bir şekilde piyasa bu savaş tedirginliğini de atlatır ve piyasa biraz normalize olursa, o zaman altın, gümüşü bu gördüğümüz mevcut seviyelerden daha yüksek yerlerde görme ihtimalinde piyasa hala görüyor. MTA bu şekilde, borsalar zorlanıyor. Haliyle tahvil tarafları faizler arttığından dolayı tahvillerde düşüş oluyor. Yani genel olarak da piyasada, global piyasada bir negatif hava var. Bunu biraz daha bu özellikle riskli ürünlerde fiyatlamaların, getirilerin düşük olduğunu görüyoruz. Biraz daha defansif tarafa piyasa, global olarak konuşuyorum da, defansif olarak çekilmiş durumda. Biraz daha nakit, likit muadili enstrümanlara biraz daha geri çekilmiş durumda. Biraz daha güvenli geliyor da, güvenli liman enstrümanı, işte dediğimiz işte dolara talep geldiğini görüyoruz. Biraz daha güvenli liman enstrümanlarına piyasa çekilmiş durumda. Genel risk iştahı global olarak düşük seyretmeye devam ediyor. Zor bir yıl oluyor dediğimiz gibi yatırımcılar için. Öngörmesi biraz zor bir yıl oluyor. Ama mevcuttaki bu riskler, yani savaş, faiz artışı gibi konular devam ettiği sürece, yatırımlarda finansal enstrümanların değer kazancı için zor, biraz zorlandığı bir ortam olmaya devam ediyor. Ama bu mevcut riskler bir anda değişebiliyor. Haber akışı çok hızlı olabiliyor. Piyasada bunları takip ediyor. Eğer burada bu bahsettiğimiz riskler ortadan kalkarsa da, o zaman piyasada biraz daha değerlemelerin yükselmesi beklentisi bulunuyor. Yurt içi tarafta tabii bu söylediklerim yurt içi taraf için de geçerli. Baktığımızda bizim borsada diğer borsalar gibi zorlanmaya devam ediyor. Hali hazırda sıkı para politikasının devam ettiği, genel risk iştahının düşük olduğu noktada tabii hisseler gibi daha riskli enstrümanlar da biraz daha zorlanıyor. Bizim borsamızda da bu yükseliş konusunda zorlandığını görüyoruz. Tahvil faizlerinin haliyle yükseliş yurt dışında, yani globalde gördüğümüz gibi yurt içinde de görüyoruz. Yurt içinde de tabii sıkı para politikası beraber, yine global için söyledim, yurt içi için de geçerli. Daha çok likit muadili enstrümanlara talebin biraz daha arttığı görülüyor. Genel olarak bu bölümde global piyasalarda hangi konular öne çıkıyor, bu çıkan konular genel olarak finansal enstrümanları nasıl etkiliyor, genel bir özet geçmek istedim. Zaten programda da belirttiğim gibi haber akışı çok hızlı olduğundan dolayı mevcuttaki haber akışta öne çıkan haber akışlarıyla beraber piyasalardaki etkilerini de bu şekilde özetlemiş olduk. Ama önümüzdeki programlarda haber akışının seyrine bağlı olarak da bir burada nasıl bir haber akışı olacak ve bunlar nasıl bir fiyatlamalarla sonuçlanacak, önümüzdeki bölümlerde de bunlara değinmeye devam edeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına

Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek, daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi, yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odea.
1: Odea Radyo.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
3: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
4: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini arttırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeya Radyo'ya kulak ver.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Radyo.
1: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Altın gününden portföy çeşitlendirmeye, yatırım alışkanlıklarının evrimi. Yatırım alışkanlıklarımız ekonomik koşullardan teknolojik gelişmelere kadar pek çok etkenle birlikte dönüşüyor. Peki, altın günü gibi geleneksel tasarruf yöntemlerinden dijital yatırım araçlarına uzanan bu değişim, yatırım tercihlerimizi nasıl şekillendiriyor? Odeya'nın altın gününden portföy çeşitlendirmeye, yatırım alışkanlıklarının evrimi başlıklı kısa makalesinde geçmişten günümüze değişen yatırım davranışlarına ve geleceğin yatırım anlayışına yakından bakıyoruz. Yatırım alışkanlıkları, ekonomik koşulların değişmesi, dijital yatırım araçlarının yaygınlaşması ve finansal bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dönüşüm geçiriyor. Eski dönemlerde geleneksel birikim yöntemleri ön plandayken günümüzde yatırımcılar daha farklı seçenekleri değerlendirebiliyor. Ancak birikimi korumak, geleceği güvence altına almak ve doğru finansal kararlar vermek her dönemde temel amaçlar arasında yer alıyor. Finansal okuryazarlık Türk kültüründe aslında yeni bir kavram değil. Kökleri altın günü geleneğine kadar uzanıyor. Başta çalışma hayatında yer almayan kadınlar olmak üzere pek çok kadın uzun yıllardır altın günleri düzenleyerek hem sosyalleşiyor hem de bireysel birikim yapıyor. 1960'lı yıllardan bu yana farklı biçimlerde varlığını sürdüren altın günü, disiplinli tasarrufu teşvik eden kolektif bir finans modeli olarak değerlendiriliyor. Farklı ülkelerde de benzer gelenekler uygulanıyor. Hindistan'daki Chit Fund ve Meksika'daki Tanda sistemlerinde bir grup insan düzenli aralıklarla ortak bir havuza para yatırıyor ve biriken tutar sırayla grup üyelerine aktarılıyor. Altın gününden kripto varlıklara uzanan bu yolculukta bilgiye erişim de her geçen gün kolaylaşıyor. Mobil uygulamalar, fon karşılaştırma motorları ve çevrim içi analiz araçları piyasa verilerine pratik biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Sosyal medya, çevrim içi forumlar ve yapay zeka destekli sohbet robotları da yatırım davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak ulaşılan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan karar vermemek önem taşıyor. Konda Araştırma ve Danışmanlık'la Nisan 2026'da gerçekleştirilen Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Alışkanlıkları Araştırması da yatırım ekosistemindeki değişimi gözler önüne seriyor. 1425 kişiyle yapılan araştırmaya göre son 3 ay içinde yatırım yapmaya başlayanların %71'ini kadınlar oluşturuyor. 18-33 yaş grubunun yatırım dünyasındaki görünürlüğü de giderek artıyor. Araştırmaya göre düzenli yatırım veya birikim yapanların oranı %34 iken yatırım araçlarından en az birine sahip olanların oranı %52'ye ulaşıyor. Bu farkın merkezinde ise altın yer alıyor. Katılımcıların %35'i altına yatırım yaptığını belirtirken her 5 altın yatırımcısından ikisi altını bir yatırım olarak tanımlamıyor. Çünkü altın yatırımdan çok güvende hissetme ve kötü günler için birikim yapma davranışıyla ilişkilendiriliyor. Kadınların yatırım tercihleri büyük ölçüde altın üzerinde yoğunlaşırken erkek yatırımcılar borsa, yatırım fonları ve kripto varlıklar gibi araçlara daha fazla yöneliyor. Bununla birlikte bu araçların kullanım oranları hala sınırlı kalıyor. Araştırmaya göre borsaya yatırım yapanların oranı %7, yatırım fonu kullananların oranı %3, kripto varlık sahibi olanların oranı ise %2. Finansal okuryazarlık seviyesi yükseldikçe tüm yumurtaları aynı sepete koymama eğilimi de güçleniyor. Portföy çeşitlendirme, farklı varlık sınıflarını bir araya getirerek olası piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Geleceğin yatırım anlayışı ise geleneksel yöntemlerle modern araçları buluşturan hibrit bir modele işaret ediyor. Altın günlerinden dijital yatırım platformlarına uzanan bu dönüşüm, araçlar değişse de düzenli birikim yapmanın ve doğru bilgiye dayanarak karar vermenin önemini koruduğunu gösteriyor. Yatırım alışkanlıklarının geçmişten bugüne nasıl evrildiğini ele alan farklı içerikleri keşfetmek için Odeya'nın O-Blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Seskin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

Tatildeyken yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya.

0: Cep'te kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi, yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: surreal but nice.
1: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
2: Odeya Radyo.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odea Radyo'da olsun.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Kafa Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bye.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.